masaya, aşkımızı giyindiye. Sen her neysen kabulümsün, acı tatlı uyumaya.

Günaydınlar, merhabayın canlarım. Canlarım ciğerlerim diye öyle açıyordu bir zamanlar. Türkiye'de bir DJ vardı bir böyle. Kanal FM, Türkiye'deki Kanal FM'de DJ vardı. Sabahları öyle açıyordu programı. Dinliyorduk arada lise yıllarımızda. Günaydınlar canlarım ciğerlerim diye. Günaydınlar herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Almancayı da bu arada böyle tekrar ediyoruz unutmamak için. Çok acayip bir güne uyandık bugün. Dünyada yeni haberler var. Memlekete bir gözümüzü bir açtık, bulutlu. Ya biz yaz bekliyoruz şöyle 30 dereceler, 35 dereceler falan. 40'a kadar gelmesin canım. Güzel İskeçemizde hava bulutlu, hafif yağmur çiseli ve rüzgarlı. Çok farklı bir yaz yaşıyoruz bu sene, nedense bilmiyorum. Günaydın canlar, hoş geldiniz. Radyo Kral'da, Kral Efendi dinleyenler kulübündesiniz. Yine sabahın sohbetleriyle birlikte ben sunucunuz Haşim Çolak. Selamlıyorum hanenizi, iş yerinizi, arabanızı. Nerede artık bizleri dinliyorsanız. Çok çok günaydınlar. Kalimeresas. Poli poli kalimeresas oluş. Good morning everyone. Bu sabahın ilk mesajı 7 çeyrek geçe halamdan geldi. Ama anacığım sen uyumuyormuşsun sabah sabah. Ne, çapaya mı gideceksin sen? Şeker pancarı çapası. Mısır çapasına mı gideceksin? Domates çapasına. Ne bu 7'de kalkmak? Bir de yazmış sen daha kalkmadın mı gibilerinden. Allah Allah Allah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Neşe Hanımcığım. Günaydınlar Aynalı Baba. Var böyle dinleyicilerimde sabah sabah, hatta bazıları akşamdan yazıyor. Bak şimdi ben sabahleyin işim var. Akşamdan gönderiyorum günaydın mesajını. Sabahleyin hallet o meseleyi. La oğlum, ibret alem için seni su lastiğinden koşturacağım. Cafer günaydın.

Özbay günaydınlar kardeşim, teşekkür ederim. Ve Faganacı Yusuf. Yusuf'um günaydın. Good morning Aşım Aga. Oo, İngilizce de var. Yusuf. Canavar gibisin bak kızım. Kara kızarım ben. Günaydın, hayırlı işler. Şükrü doğum günü pastasından getirdi mi dün birazcık? Yani getirmediyse söyle. Yani geleneksel bir şey yaparız onun için buradan. İndim bağrasına, kavuştum halasına. Al yarın bir çift çorap, ben verem parasına. Halama gönderdim bunu sabah sabah. Nasıl? Oh yes man. Faganacım ben. Günaydın Yusuf Ege. İngilizce harikaymış. Sular seller gibi maşallah. Erçiliyken glükmuş. Bravo, vallahi bravo. Yok bu değil, o değil. Şöyle bir başlayalım bakalım. Hayat bir devam etsin bakalım hepimiz için. Getirmedi, kulağını çekme. Ciddi mi söylüyorsun? Ver telefonunu bak. Ver Şükrü'ye ver telefonu. Öyle şey mi olurmuş canım? Birlikte çalıştığın arkadaşı acaba yarım parça pasta getirmez mi insan? Gaydır bu bak. Katastrofa. Ne preş yok sen Yusuf Agacık. Biz de bizim doğum gününde pasta götürmeyiz ona, o kadar olur. Anlaşırız işte.

Hayat her şeye rağmen devam ediyoruz. Ne gereği var savaşların diyor Davut Güloğlu da. Bizim Trump Efendi de barış anlaşması sona erdi, İran'la savaşa devam diye bir açıklama yapmış. Akşamdan beri onlar bayağı bir gündem oldu yine. Arkadaş bundan alıp veremediğine var ya. Kimi doğayı, kimi gideyi.

0: Hayat her şey ama devam edeyim. Nedim kardeşim günaydınlar. Sezer günaydın. Oya Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar. Arzu Hanım günaydınlar. Kurdasan Aykan Aykan günaydın.
1: Hayat devam edeyim de hayat devam edeyim.
2: Hayat devam edeyim de hayat devam edeyim.
0: Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Calibera good morning, guten morgen, bonjour. Sabah bien, Fransa, bonjour. Bu akşam çeyrek finali lig maçı Fransa-Fas arasında olacak. Yasin günaydınlar. Sabahların kraliçeleri, kralları, kartaliçeleri. Wow, kartaliçe. Beşiktaşlılar günaydın. Bir şey yok mu? Kuru fasulye diyorlar şimdi. Burası Trakya.

Oya'cığım, güzel kardeşim, güldürdün beni sabah sabah. Tam da senin söylediğin, gönderdiğin mesaja uygun bir şarkı var şimdi. Bekle bak şimdi, bekle. O şarkıya böyle, o şarkıyla birlikte okuyacağım senin mesajını, tamam mı? Anlaştık mı? Fındık kurdu. Yaparım bilirsin.

Beyaz atlı altın kalpli Savaş abim Karaköy, günaydınlar. Bizim kapımız herkese açık. Ne gelene gelme, ne gelmiş olana da git demiyoruz. Biliyorsunuz dinleyenler kulübüne takılın arada böyle. Dilediğiniz kadar bu radyo istasyonda kalabilirsiniz. Güzeli görmek, duymak için güzel bakmak, güzel duymak gerekirmiş. Günaydınlar.

Şimdi Oya kardeşim, şimdi Oya hanımefendinin gönderdiği mesaj şöyle, sabah mesajı. Hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Ben bu monoton hayatın ta içine. Her gün aynı film. Yat kalk işe git, yat kalk işe git, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Tek değişen bir şey haftanın günleri. Bugün Perşembe, günaydın Ayşem abi demiş. Hah, de bu senin mesajı uygun bir şarkı gönderiyorum Gülşen Hanım'dan. Oya hanımefendiciğim, tamam mı? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop, tatildeyiz. Az kaldı. Orhan Agam günaydın, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Agam, harikasın, çok sıcak bir Paris sabahından saygılar, sevgiler. Bulutlu yağmurlu bir İskeç'ten Paris'e selamlar Orhan Agam benim. Agam benim, yakışıklı Agam. Yatacağız.

monoton bir hayat olmuş herhalde. Oya Hanım canı sıkılmış. Ne bu evde her gün aynı şey. Yat kalk işe git. Arbeit, arbeit, arbeit. Muş arbeit. Richtig arbeit. Nein arbeit. Tatil istiyor. Nasıl yani gelsin? Günaydın Agama. Viva Fransa. Fransa'yı mı destekliyorsun sen bu akşam? Çeyrek finalde. Ne işimiz olur bunun Fransa'yı?

Günaydınlar yayınlar. Boş ver yaşa gitsin. Çok düşünerek ya keyfini ya da keçileri kaçırırsın. Yaşa agama. Yusuf abim. Günaydınlar abi, kalimera. Hoş kimitik eskites to bradin dax. Efsanesin efsane. Hop, bir,

Çaz kalkacağız. Hop tatil günü gelmiş. Bakmışsınız tatil günü gelmiş bu kadar. Evet. İlk kuşu kesim era. O para file. Apolio me. 20 gün bir şey kalmamış be. Az mı? Hadi bakalım gurbette dinleyicilerimiz, tatile gelenler, yollarda bizi dinleyenler varsa hayırlı yolculuklar diliyorum hepsine, herkese. Ekibim adına ve radyomuz adına. Günaydınlar. Arzu Hanım geldiniz. Hoş geldiniz. Lan Bandera sabah sabah arıyor gene. Nereden arıyorsun bu oğlum beni? Dilek Hanım günaydınlar size de. Günaydınlar herkeslere demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız Dilek Hanım. Size de günaydınlar. Her şeyken gülükmüş. Bu sabah ona taktik. Balıkesir Burhaniye günaydın. Bandırma günaydınlar. Herkes nasibi kadar yer içer kazanır. Nasibi kadar yaşar, görür ve gider bu dünyadan. Aynen öyle. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun efendim. Maşallah.

0: Arzu günaydın. Ne yaptın kız? Romanın yarı sayfalarını yazmışsın kitabın. Bu ne sabah sabah? Arzu demiş ki kalimera Arzucuğum. Ne habersiniz bakalım? Kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Şarkıyı okudum tamam. Şimdi bugün isyankar bir ruh var yine, nasıl görüyorum böyle. Özellikle gurbetteki olan dinleyicilerimiz. Sevdan olmasa galiba şarkının ismi. Evet, Erol Evgin'den bulduk efendim onu. Tatil geldiği gibi de bitiyor. Ah baya işte. Keşke zaman dursa, tatildeyken 7-24 tatil yapsak memlekette. Ah yazmış. Hayali bile güzel demiş. Ah, derin bir iş çekmiş Arzumuz hava. Buralara yaz günü kar yağıyor canım. Ne güzel şarkılar bunlar. Arzu ne yapalım, hayat böyle işte be ya. Boş ver. Bak şimdi sen, sırada ne şarkı var bak. Sen bizim Miço'nun yürüyüşünü gördün mü? Ne yapalım be ya? Hayat işte be ya. Bir nefes kadar var Arzu, ne yapalım? Tatil de olacak, iş de olacak. Ağlayacağız da, üzüleceğiz de, güleceğiz de. Bir bakmışım bir gün Arzu. Ne diyor biliyorsun değil mi İmam? Nasıl bildirdiniz diyor. Abi sabah sabah muhabbete bak. Nasıl bildirdiniz? Siz bilirsiniz. Sen gördün mü bizim Miço'yu NATO zirvesinde nasıl yürüyordu? İnek şabanı da geçti. Tövbe ya. Abi Allah inandırsın. Böyle videoyu bir gördüm Yusuf. İlk gördüğümde tabii o kadar güldüm ki. Tabii arkasından hemen Kemal Sunal'dan yapmışlar tabii klibi.
1: Şimdi ben buraya neden çıktım?
0: Ha bakalım.
1: Niçin çıktım?
0: Ha bakayım.
1: Nasıl çıktım?
0: Tabii.
1: Bunu izaha gerek yok.
0: Yok tabii canım.
1: Gördünüz. Yürüdüm.
0: NATO'ya kadar gittim yani. Evet.
1: Ama çıkmamış da olabilir.
0: Olabilirsin.
1: Çıkmışsam çıkmışımdır.
0: Nasıl bir yürüyüş o?
1: Çıkmamışsam çıkmamışımdır.
0: Evet.
1: Görünen köy
0: kılavuz istemez.
1: Uzakta değildir.
0: O kadar. Üzüm üzüme baka baka. Seninki yani daha şey. Böyle yürüyor Yusuf, gördün mü böyle? Abim gerçekten nasıl bir yürüyüş şekli öyle ya? Kafası mı güzeldi? Tövbe ya. Sevdan olmasa bu hayat hiç çekilmez zaten, aynen.

Yusuf bir ara şey dedim ya, ne oldu Kemal Sunal canlandı mı? Abi Yeşilçam'ın karakter oyuncuları bile o kadar güzel yürüyemez ya. Gördünüz mü nasıl başbakanımız var bizim? Delikanlı.

0: lay lay. Alplere bacılara selam olsun. Doğunun beyine, batının hatununa, kuzeyin rüzgarına, güneyin yıldızına selam olsun. Günaydınlar efendim.
1: Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa, gözlerimde gözlerinin izi olmasa.
0: Yusuf der misin? Çipro içmiş olmasın diyor. Olabilir, arabada böyle şişeyi getirmiştir cebinde. Ha tabii, bir yudumcuk atayım böyle arabadan inmeden önce. Hadi hadi işte yamaz, hadi işte yamaz. El arı palikan yapamı. Dayı nasıl bir yürüyüş o ya? İstikametimizi şaşırmayalım Yusuf. İstikametimizi şaşırmayalım kardeş.

Şimdi ben buraya niye çıktım? Çıkmamış da olabilirim. Çıktıysam vardır bir sebebi canım tabii ki. Layla layla layla layla. Yusuf sabah sabah güldürdün beni. İyi ki hatırlattın be oğlum. Gırgır sohbet. Kral FM giren yere dırdır girmezmiş. Doğru mu bu? Ömer günaydınlar Londra. Yeni bir günün sabahında İskeçe'de bulunan ve Kral FM dinleyen tüm dostlara. Aa, ne kadar kibar bir beyefendi. Aşım kardeşe, katibe selamlar, saygılar olsun. Bizden de çok selamlar, saygılar. Bilmukabele Ömer dostum. Ömer kardeşim. Londra'ya selamlar. Hava nasıl Londra'da? Hava. Lay. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, herkese iyi günler, iyi yayınlar dayı demiş. Porsche'nin kralı. Oh oh oh. Adam Porsche'de bile Kral FM dinliyor. Radyo Kral her yerde. Gerek Porsche'de gerek Talika'da. Takavide çıkınca ben de alacağım. Kaç lira mıydı o Porsche be Esat? Kaç lira mı? Kol kuparı. Bayağı iyi çalışmışım değil mi? Kül tablası dolmuş. Devam. Devam ki. Günaydın, ben çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun demiş Neşe alımcan. Bakalım o cugarayı ne zaman bırakacaksın sen? Arzu Hanım, görüyorsunuz değil mi halam? İbret alem olsun diye kahve içerken Americano fincanı da göndermiş sabah sabah 7'de bana. Şimdi de bir sabah cugarası yaktım diyor. Babak. Yanıyoruz kardeşim, yanıyoruz ama söndürmemiz lazım. Söndürenimiz yok demiş. Hayırdır? Dondurmacıyı gönderelim Ömer'im. Çok mu sıcak İngiltere? Vallahi İskeçemiz bugün Ömer bulutlu. Hafif bir de yağmur çiseliyordu sabah ben stüdyoya gelirken. Akşam da bayağı bir serindi ha gerçekten. Bizde de cumartesinden sonra sıcaklar geliyor. 35-36 derecelere kadar sıcak olacak. Ya ya tabii gönder şimdi hala. Tabii şimdi gönder. Ne diyeceğini ondan sonra öyle. Arzu Hanım'a katılıyorum. Tatil bitecek. Geleceğiz yine bu Almanya'ya geri. Dönme. Şiki şiki baba dönme. Arzu da dönmesin, kalın memlekette. Karabela Hüseyin Çekya'dan fotoğraflar gönderiyor bu sabah. Çekya'da da hava bulutlu gördüğüm kadarıyla fotoğraflardan. İyi gezmeler Karabela, yedi bela. Dünyanın yarısını gezdin yeter la. Da bu ne?

Şiki baba. Pantos Coffee Tuğni kardeşimiz özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden hazırlanıyor. İli markasıyla çalışıyor. Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa Lokumu, Kavala Kurabiyeleri. Çok çeşit kurabiyeleri bulabilirsiniz Pathos Coffee'de. Pathos Coffee İskeçemiz'de. Koçlandırın beni 41. Dinos'un hemen arkasında. Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Ayrıca kahvenizi içerken, yudumlarken iş arıyorsanız sizlere iş bulma imkanı da var. Yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyor. Pathos Coffee çalışanı, sahibi ve çalışanları. Pathos Coffee İskeçemiz'de. Tuğni günaydınlar. Saat 10'dan sonra Haşim abine yine bir güzel kahve gönder canım benim. Canım ciğerim hadi. Kalbinden öpüyorum seni hadi canım benim. Pırlanta gibi, pırlanta gibi patos. Lay lay. Ahmet Hasan günaydınlar kardeşim göndermiş için. Abim günaydın, iyi programlar demiş. Teşekkür ederim Ahmet Hasan, sağ olasın. Sana da iyi günler. Ailenim hoş geldin, günaydınlar herkese. En çok da sana Haşim abi. Aa, niye kız? Az önce şöyle bir cümle okudum diye bir mesaj vardı. Dur bakayım neymiş o. Biraz yakına getirelim, uzağı da göremiyoruz artık. Ne yapalım işte. Dur bakalım, bu değil canım, bu değil. Ha, onu al orada. Az önce şöyle bir cümle okudum, çok hoşuma gitti. Kul niyet eder, kader denk getirir. Kul gayret eder, kader de gayret edene nasip eder. Kader de gayrete aşıktır neticede. Böyle bazı sabahlar dinleyicilerim gerçekten duygusal oluyor. Bazı sabahlar böyle agresif oluyoruz, küfürlerle başlıyoruz. Bazen böyle edebi güzel mesajlar da geliyor, şiirler de geliyor. Ailenim teşekkür ederim, sağ olasın canım ciğerim benim. Kolaylıklar diliyorum sana da. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Yasemin Çoban. Günaydınlar karşı mahalleden güzel insanlar. Hoş geldiniz karşı mahalleye de çok çok günaydınlar. Gülşah Hanım dün size selam söyledi, gönderdi. Belki siz dinlemiyor olabilirsiniz. İşiniz vardı dünden dolayı. Hoş geldiniz. Güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyoruz. Radyo Kral olarak. Lay lay. Oo Nihat Bey. Temenni ediyoruz. Radyo Kral olarak.

0: Haspa ha. İngiltere'ye kadar gideceğim. Şimdi Ömer'le biraz sohbetimiz var. 14 senedir buradayım. Ben böyle bu seneki kadar sıcak görmedim. Mayıs ayında başladı sıcaklar. O derece yani, nem falan da var Ömer, öyle mi? Dünyanın dengesi bozuldu kardeşim. Dünyanın dengesi bozuldu. O sıcaklar bizde oluyordu. Sizde yağmur vardı. Şimdi yağmurlar bizde, sıcaklar sizde. Şeyler değişmiş.
1: Aşkımı anlatmaya varmıyor benim dilim.
0: Anladığım kadarıyla sen kullanmıyorsun. Nine. Nine. Ahzo, nine. Bu cukala şimdi cukala içmiyor. Bugün sigarayı bırakma günüymüş. Bilmiyorum, takip ettiniz mi? Peh. Ayrıca ben salladım. Master Travel biraz sonra tanıtacağım ama önce Voryoplast. Barış kardeşim, günaydınlar Voryoplast'a, hayırlı işler. Hayırlı işler, bol kazançlar bütün esnafımıza. Tabii ki yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. O bir kere standart. Voryoplast 17 senelik tecrübeleriyle iş hayatında plastik sektöründe. Dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle yeni yerinde artık mekanı öğrendik. Karahasan Et Marketi'nin yanında Koyunköy'de, yolun üzerinde. Güzel bir park yeri de var. Çok geniş bir mekanı var, dükkanı var. Gezin. Çok çeşit ürünler de var. 2026 yılının yeni dizaynları, yeni ürünleri de var Voryoplast'ta. Ve Voryoplast'ta tabii ki de perakende satışlar da başladı. Lay lay lay lay. Temizlik malzemelerini bulabilirsiniz. Evet, dükkana gidiyorsunuz. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarında mağazada bulabilirsiniz. Voryoplast Koyunköy Kimerya'da. Yeni Koç Antiproşo Boşela'da. Bütün ürünlerini, indirimli ürünleri Instagram'da da takip etme olanağınız var. Voryoplast Cash and Carry yazıyorsunuz. Takipte kalın. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar. 2026 yılı yeni dizayn. Süper. Çok da güzel renkleri var. Bir geçin bir görün. Hatimleriniz, düğünleriniz, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için de tek kullanımlık yemek kapları, masa örtüleri, alüminyum tepsiler de nerede? Voryoplast'ta. Barış, kolay gelsin.

Teşekkür ederim Arzu, sağ olasın. Aynen, çok işim vardı, iş bitmez, yeter artık çalışmıyorum. Ne zaman geliyorsun Çeşme'ye? Çeşme'ye ne zaman gidiyoruz? O kadar gezilecek yer var ki Nihat abi, teşekkür ederim. Vallahi sağ olasın, Allah razı olsun. Bak gel diyor, gel Çeşme'de diyor, yer kalacak yer de var diye. Çeşme güzel, bir de sıcaktır şimdi Nihat abi, değil mi? Tatil iyi geçiyor mu? Ayran mayran, cızbız mangal falan. Kendimize iyi bakıyor muyuz abi? Gerisi yalan dünya. Ve böyle ben diyorum ya, Allah size şifa olacak insanları karşınıza çıkarsın diye, bizim de karşımıza çıkarıyor. Vallahi teşekkür ederim Nihat abi, sizi tanıdığımız için gerçekten memnunuz. Arada böyle kıymetli vaktinizi bize de harcıyorsunuz, sağ olun, var olun. Cugara fabrikaları mahkemeye verirmiş seni, versinler, ne olacak be. Lay lay lay lay. Lay lay lay lay. Yusuf kardeşim hayırdır, bugün boru işleri mi var? Plastik boru mu onlar? Alüminyum borular mı? Her türlü işte elinizden geliyor vallahi, maşallah bakıyorum.

Bizim Miço'da bel fıtığı var, ondan öyle yürüyor. Aa, onu bilmiyordum bak. Mia Kara Metapo Toses. Poses dilerdi. Üçvan Poses dilerdi. Aa, adamın bel fıtığı mı varmış, ondan mı öyle? Yengeçler gibi gaydır gopak gaydır gopak falan gidiyor. Kemal Sunal öyle yürümüyor abi.

Düğün ve sünnet söz nişan sezonu açıldı. Efendim düğün sezonunda söz nişan ve düğünleriniz için alışverişlerinizde büyük bir kampanya başlattı. Kim? Kuyumcumuz tabii ki Güneş Gold, Atilla Bey. Yaklaşık 1-1,5 yıldan beri İskeçimizde arada kendisiyle görüşüyoruz. Burada olmaktan çok memnunum aşım diyor İskeçiden. Şimdi çok güzel. Türkiye'deki çeşit ve artık güne uygun fiyatlarla Güneş Gold Mikhail Karoli 22 adı İskeçimizde. Eskiyi getir, yeniyi götür. Düğün sezonundaki yepyeni kampanyaları bu Güneş Gold'un. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda olacak. Gidip Atilla Bey'le görüşün, tanışın, ürünlere bir bakın. Çeşit çeşit altınlar, takılar, setler ve gümüşler. Güneş Gold'a İskeçimizde. Şehir meydanına çok

da senden Ayhan Agam demiş ki Ömer dinliyor musun? Neresi ya Niye Bey demiş. Bize burada baksana hava serin diyor. Yanan kimmiş diyor. Ayhan Aga. Yananı görür Allah.

Selam, günaydınlar. Selam dostum. Neredesin böyle arabalarla? Ha, iştesin. Tamam. Halkideki selamlar. Kahve molasında arkadaşlar. Afiyet olsun. Kolay gelsin çocuklar. Halkideki'ye şöyle bakıyorum bana gönderilen fotoğrafta. Hafif bir bulutlu ama sıcak olması lazım Seden, öyle mi? Çok çok selamlar Halkidiki'ye de. Ömer kardeşim şöyle devam etmiş İngiltere'den. Geçen hafta sonu 2 gün Bükreş'teydim. Orada felaket yağmurlar vardı. Metrekareye aşağı yukarı 80 litre falan yağmur düştüğünü açıkladılar. Hayatımda böyle yağmur görmedim. Daha neler göreceğiz hayatımızda Ömer bu gidişle? Daha neler göreceğiz daha acaba? Dur bakayım. İşte dengesi bozuldu diyorum ya sana. Havaların dengesi bozuldu. Ekosistemi bozduk Ömer. İşte bu insanoğlu gene işte. Nihat abi, Çeşme İzmir tarafı bayağı bir sıcak mı? Genelde oraları çok sıcak olur da. Bakalım oradan da bir haberi alalım. Perikom Seden ve Perikan Züccaciyecimiz İskeçemizde. Sarma makineleri 5 euro. 40 wattlık pervaneler 20 euro. Yaz sezonu kampanyaları 90 wattlık pervaneler sadece 38 euro. Tostiyere yani tost makinesi beyaz renkli lefki 15 euro. Aplostro metalik 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim yarı çapım olmasıyla yarı çap olması lazım. Sadece 13 euro. Fiditiki prosfora yani öğrenciler için indirimler de başladı. %20 indirimler var. Olaya tospiyeti Perikom'da Firaz 3'te züccaciyecimiz. Ev eşya alanı, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perikom'da. Müthiş kampanyalarıyla yaza bomba gibi girdiler yine. Perikom Selen ve Perikan züccaciyecimiz. Perikan hayırlı işler diliyorum sana da. Ya abi bir yazsın bakalım İzmir tarafları, Çeşme tarafları nasıl? Ahmet Hasan bugün ne işler var bakayım. Nedim'im günaydın. Sezer günaydınlar. Durmuş Alagacım günaydın. Cafer sana da günaydınlar. Gülşah'ım Kalamata'ya günaydınlarımızı gönderiyoruz. Semra'ım günaydın. Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman. Çok teşekkür ederim çocuklar, sağ olun. Ali Aloğlu, Ali Bey günaydınlar. Yeliz Mehmet Hanım efendi günaydın. İrfat, Ayberk Şerifoğlu çocuklar günaydın. Güven. Murat Kaptanım günaydınlar. Atıl Kaptanım, Atıl Kaptan Ankara'da. Dün bağlantıya geçemedik kendisiyle, görüşemedik, konuşamadık daha doğrusu. Neler oldu, neler gitti Ankara'da? Bu NATO günleri nasıl geçiyor? Atıl oralarda. Golden Glass Şaban günaydınlar kardeşim sana da. Saidoğlu günay, günayımız. Ya kromata siderika hidravlika agrotika ya oleştiz dules pragmata edo. Saidoğlu günaydan. Sigma fayans kesme makinalarının en küçüğünden en büyüğüne kadar 30'dan fazla köşeli çeşit felozollardan pervazlar var. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, küçük, orta, en büyük, her numara ve her çeşitte vidaları bulabilirsiniz. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve uygun fiyatları ile Saidoğlu Günay İskeçemizde. Günay'da da 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Her çeşit boyayı bulabilirsiniz ve pelakrom boyalarla daha çok çalışıyor Günay kardeşim. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar iş yerinde kendisi. İş kıyafetleri, iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletleri, el arabaları, direnler, baltalar, hepçe var. Harangi Çaldar 124 İskeçe'de. İnternet adresi de var tabii ki. La la la la la la. www.ergalia.kromata.gr. Harangi Çaldar 124 Xanthi. Saidoğlu Günay. Dilek Hanım demiş çok sıcak yanıyoruz. Mordoğan'da hafif rüzgar ve o da iyi geliyor. Çok selamlar Mordoğan'a. Demek ki Dilek Hanım orası da çok sıcak. Bize sıcaklar cuma günü, cumartesi o zaman başlayacak. Orhan hoş geldin. Günaydın. Söyle Yasin'e İskeçe'de çok esiyor diye. Duydun mu Yasin?
Indian Organ diyor ki İskeç'te bayağı esiyor. Hafif yağmur da çiseliyor. Akşam öyle nasıl böyle rahat

Tamam tamam, yakından görüşeceğiz biz zaten. Onu bir analiz, bir sentez yapacağız biz. Seven abim tütün tarlasında çalışıyor. Bak şimdi hanımefendinin ismini unuttum hanımının. Feriha mıydı, Fatma mıydı ya? Türkan bana bir söylesene bakayım. Seven abim tütün tarlasında çalışanlara kolay gelsin. Dün kendisiyle tanıştım. Lalalala. Merhaba Haşim Bey. Haşim, ben İsmet, Belçika'dan. Neredeydin geçen hafta sen beyaz demiş. Çalışırken hep aradım, hiç çıkmadın yayına. Öyle olunca merak ettim, ben geldim seni aramaya. Sıradaki şarkı eşim Kıymet'e, kızım Selin'e ve oğlum Deniz'e gelsin demiş. İsmet Bey, çok teşekkür ederim. Telefon numaralarını da göndermişsiniz. +32 mi canım? Belçika'nın kod numarası. Belçika'ya da çok çok selamlar. İsmet Bey, teşekkür ederim. Sıradaki şarkı eşim Kıymet'e, kızım Selin'e ve oğlum Deniz'e gelsin. Bizler de sizler için ve aileniz için dinletiyoruz bu güzel şarkıyı.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM zirvenin tek sahibi.
11: Aa, bu ne be? Aa bak ama anladın mı? Anladın mı?
12: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür. Buyur abi, ne verelim? Ne vereyim dayıma?
12: Patlat oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı?
11: Anladın bakayım, hadi. Anladın bakayım, ha. Anladın mı? Hay Allah. Nihat abi görüyorsun değil mi? Benim takım neler yapıyor sabah sabah. Bak Nihat abi bir takım var bende. Anısı takım şöyle canı istediği zaman geliyor radyoya stüdyo. Öyle bir takım. Geldiği zaman da belli oluyor geldi. Baksana şimdi baya sabah sabah. Şu anda Balıkesir Bandırma'dayım. Doğru mu okuyorum abi mesajını? Yoksa Çeşme'de 30 derece vardı. Aa Çeşme'de bile 30 derece varmış. İyi yani Çeşme'de 30 derece, İzmir'de 30 derece varsa. İyi abi. Tadını çıkar Nihat Özbek abim. Tadını çıkar abim benim. Selamlar, saygılar. Ellerinden öpüyorum dayım benim. Ne vereyim abi? Dondurma mı? Vereyim kardeşim. Al bak. Yusuf'a bir dondurma benden. 4x4 mi olsun Yusuf? Bu arada yepyeni bir sponsorum var. İlk önce kendisini bir alkışlayalım. Yeni sponsorum Gıdap Fandozopoli. Gıdap Fandozopoli. Hazır mısınız? Çocuklar hazır mı? 5-12 yaş. Özbay kardeşim teşekkür ederim, sağ olasın. Club Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde, GEP'in yanında. Çok kolay, yolun üzerinde, Arabacıköy Bekirli yolunun üzerinde büyük bir mekan, büyük bir dükkan, harika hazırladılar. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Club Fandosopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Club Fandosopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, öğretmenleriyle robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Yok yok Club Fandosopoli'de. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Club Fandosopoli. Anladın mı? ESPA programı alan aileler için bedava ön kayıtlar ve detaylı bilgiler başlamıştır efendim. Telefon numaralarını vereceğim. Facebook ve Instagram'da da Club Fandosopoli olarak yazıyorsunuz. Fandosopoli okunuyor. Daha kolay bulmanız için Club Fandosopoli. İletişim numaraları orada var. Ben söylüyorum. 694 57 50 777 693 28 96 372 Club Fandosopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar efendim. Kendi öğretmenleri var. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar. Club Fandosopoli ile çocuklarınız gerçekten bir adım önde. Yati tapediyama saksiyosun. Think different. Club Fandosopoli. Hayırlı olsun Özbay'ın, tebrik ederim. Açılmıştır Club Fandosopoli. İletişim bilgilerini az önce söylediğim Facebook ve Instagram'da bulabilirsiniz. Club Fandosopoli yazın. Orada bütün bilgiler mevcut. Telefon numaraları da bende, isteyen var, alırsa, isteyen olursa hemen göndereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Club Fandosopoli sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. 5-12 yaş çocuklarınızı harika bir şekilde eğitecekler. Bizimle birlikte çalışmayı da tercih ettiğiniz için teşekkürler Club Fandosopoli.
12: Acayip çıktı telli muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çıktı telli de oynayalım, anladın mı de.

Ne bileyim, mesajlar o kadar çok geliyor ki İsmet. Merhaba Haşim Bey, ben Çika'da değilim be. Konum attım ya, seni aramaya geliyorum Yunanistan'a. Konum nerede? Ha, yukarıdaymış, tamam. Yunanistan'a geldim, hoş geldiniz. İyi ve güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum efendim. Ha bu arada yol yorgunluğundan küçük kızım Azra'yı unuttum. Eşiniz Kıymet Hanım'a, kızınız Selim Hanım'a, oğlunuz Deniz'e ve küçük kızınız Azra'yı nasıl unutursunuz? İsmet Aga, nasıl unuttun? Belçika'da mı unuttun kızı? Yaşa Esed Agacım benim. Hani nerede, bana niye gelmedi oğlum, dur bakayım. Eyvallah Nihat abim, sağ olasın. Adını dur bakayım bakalım bir diğer mesajlara da. Aşma abi günaydın, nasılsın? Boyacı Eren'in de selamı var. Gökhan'ım benim. Gökhan Güven, sağ ol canım benim. Sen nasılsın bakalım, iyice misin? Ola kala endak şeymazdı. Sabah sabah Balıkesir çifte telli. Yanıyoruz, yanıyoruz Gökhan. Boyacı Eren'e, boyacılara, fayansçılara, plakakicilere, hidravlikozlara, çeşmecilere, döşeyicilere günaydınlar, şabalar. Günaydın Türkan Hanım size de. Neydi? Seven abiyle hanımının ismini unuttum. Sabah söyledim de duymadılar herhalde. Tütün tarlasında çalışan abiler var. Bırak kızan sabahleyin seni dinliyoruz dedi. Abi ben nerede bileyim beni dinlediğini, bir yazsana. Neye göre hüküm vereceğiz? Tütün tarlasında çalışanlara, şu anda tarlada, bağda, bahçede çalışanlara bir alkış ayarlar mısınız arkadaşlar? Adamsınız lan. Aykan Aga nasıl, Balıkesir çifte telli? Anladın mı? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Arkadaşlar, acayip çift telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlak oradan acayip çift telli de oynayalım, anladın mı de?
1: Ah ah ah, adım adım. Adım mı? Dur şimdi. Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder diyorlar ya. Gününüz böyle devam etsin. Sabahın seherinden, rüzgarın nefesinden, güneşin parıltısından. Sizlere günaydınlar Kral FM'den, dinleyenler kulübünden, anladın mı? Evinizden, iş yerinizden, bereket eksik olmasın. Gönlünüzden ve ruhunuzdan geçen her güzel düşünce inşallah gerçeğe dönüşsün. Cenab-ı Allah gönlünüze göre versin efendim. Herkese içindeki iyilik kadar iyilik dilerim diyor ya Sabahattin Ali, anladın mı? Yiyor millet parayı, bozmayalım arayı, paylaştım. Hesap bir tanesi mi oğlum? Vallahi çok canım istiyor o Porsche'yi bir kere haydamak isteyeyim gerçekten be. Acaba haydayabileceğiz mi? Onun şey, beygirleri de çok ama ya. 500 beygir, ona azıcık gaza bir dokunca Nesat han kalkacak gidecek o ya. Takite var mı takite onda? Avtomat olmasın abi o ve. Batsın bakalım be, gidiyorsun ha bakalım. Fabrikada hem seni dinliyoruz hem de çalışıyoruz abim demiş Ahmet Hasan. Kolay gelsin kardeşim, hayırlı işler diliyorum. Hangi fabrikada çalışıyorsun Ahmet Hasan'cığım? Plastika Trakis'de mi? Serkan Süleyman orada, bilmiyorum tanıyor musun? Serkan'ım günaydınlar sana da. Dobro utra, anladın mı? NATO bile dinlediği o program demiş. NATO'nun bile dinlediği program. Instagram'a Haşim Çolak bütün liderler yazsın. Yazdı ya, ve geçenlerde o Zanzibar'ın lideri yazdı. İzlanda'nın başbakanını gördün mü Sezer? 38 yaşında, 39 yaşında hanım hanımcık bir hanımefendi. Arabadan bir indi, bir sağa bakıyor, sanki selam veriyor dedim. Selamün aleyküm ve rahmetullah ve selamün aleyküm. Kızcağız, kız, kadın, her neyse işte 38 yaşında İzlanda'nın başbakanı. La biz 50 yaşında olduk, bir baltaya sap olamadık da. Anladın mı? Vallahi Sezer, konular yine birikti. Yarın cuma kapanışı seninle yapacağım yine. Kadın neyse arabadan indi, bakınıyor böyle saraya, sağa sola bakıyor. Demiştir bu ne o ya, bu ne? Çok saltanat baday, çok saltanat baday. NATO'nun bile dinlediği program. Dinleyenler Kulübü, Radyo Kral

Sadım yüksek müsaadenle paylaştım, tamam mı? Village Market Center'ı Gökçeler'de. Village Market'te efendim. Ayrıca süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler. Her sabah tazecik karpuz ve kavun. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. İşte o yüzden geldi Village Market Selero. Ve gelirken de DM meşhur Alman ürünlerini de getirdi, kapış kapışa gidiyor dedi. Kayhan kardeşim Sinapol Holding'den. O yüzden diyorum ya, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın diye. Gerçekten Village Market Selero çok farklı işler yapıyor. DM meşhur Alman ürünleri artık memleketimizde Yunanistan'da. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Selero Xanti Village Market Selero'da. Village Market Selero olarak Instagram'da da takip edebilirsiniz. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde, iş yerlerinize, evlerinize paket servisi de var. 694-516-4015. Sabah çalışma saatleri sabah, pazar günleri hariç Kiriaki, Ektos Kiriaki. Çalışma saatleri sabah 7-11, pazar günleri sabah 9'dan 1'e kadar hizmetimizde, pazar günleri de. Ayrıca Village Market Selero'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz araba kiralamak için. Village Market Selero. Türkiye Hanım bekliyorum. Seven abi söyledim ismini, hanımın ismi bir türlü aklıma gelmedi. Unutkanlık işte adımı, ne yapacaksın adımı. Turistik geziye çıkmış gibi abla ve aynı. Vallahi öyle. Hiç elli kolunu sallaya sallaya. Zaten o memleketlerin insanları her zaman doğal insanlar Sezen. Hani olduğu gibi görünen insanlar. Hani derler ya, geleni görünüşüne göre, kıyafetine göre ağırlarsın. Lakin konuşmasına, bilgi birikimine göre de uğurlarsın. Hani biz şimdi ön yargılı davranıyoruz. Hanım hanımcık indi. Bizim miço gibi değil. Adamı bizim miço. Elli kolunu sallaya sallaya geldi. Ayt. Dedim taverneye mi gidiyor bu ya?

Durmuşan Aygın günaydın. Sağ olasın. Sen de Kral FM'in başbakanısın diyor Durmuşan Aygın. Anladın mı? Rahmetli dedem çok kullanırdı bunu boyacılarda. Ha, ala. Cümlenin sonuna hemen tak yapıştırırdı. Anladın mı? Hemen Master Travel'i de tanıtayım efendim. Master Travel çalışanlarına, ofiste olanlara günaydınlar. Master Travel, let's go. Sınırları aşın efendim. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Saroğlu Ayakkabı Mağazası'nın tam karşısında. Panagi Çaldarı 19. Yani Gümrücüne Sokağı 19'da. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler var, artı balayı paketleri var. O balayı bir gelse gene Durmuş Alaga. İster misin balayına tekrar çıkmak? Orkan Aga. Aykan Aga, Durmuş Aga. Agalarıma soruyorum şimdi, dayılara soruyorum, anladın mı? Tekrar balayına çıkmak ister misiniz? Hadi herkese soruyorum. Ah, ah der gibi böyle sesinizi duydum sanki. Ah bağışım, ah. Kurcalamasana şimdi sen o işleri. Balayı, yaş 25, hadi 30 olsun. Tazecik, ya aman şey sıcak. Kendine gel Oruz. Yepyeni bir balayız. Nereye gidiyoruz? Ege. Çiçek gibi tazecik, çiçek gibi tazecik, kıymetli tanecik, nasıl gibi tertemiz. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini var. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi havaalanından evinize, evinizden havaalanına kadar transfer ediyor. Master Travel, let's go. Araba kiralama hizmeti Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri. Niye Belçikaca diye bir dil var mı Haşim? Cüela Haşim. Belçikaca, Belçika'da ne dil konuşulur? Biraz Almanca, biraz Hollandaca mı? Valla Allah inandırsın bilmiyorum ne dil konuştuğunu. Dur, Belçika'dan arayan abimiz vardı, ona bir soralım bakalım. Abi Belçika'da hangi dil konuşuluyor? Belçikaca deme. Çok şey kaçtı, abes kaçtı ya, anladın mı? Tanışmadın, okey. Lipon Master Travel, Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Master Travel, memleketimizin kod numarası 0030-2541-30-52-72, 0030-694-326-95-36. Tabii ki Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak takip edin. Geniş bir internet sayfası mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyaları kaçırmayın. En önemli kampanyalarından bir tanesi 15-19 Temmuz arasında DJ Mahmut Orhan konseri, Bodrum turu, 4 yıldızlı otel, açık büfe, sabah öğlen akşam, gidiş geniş biletleri de dahil sadece 550 euro. Kaçırmayın derim.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Dal bakalım bu yedi kuşak çıka havasına. Nerede benim dime tokallarım? Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet çenlesin bu da bacana.
2: Dal bakalım millet çenlesin bu sabah be ya. Hava bulutlu değil ne? Gönlümüz de mi bulutlu olsun? Hava dışarıda sıcak diye. Tabii. Dur. Aga, vallahi güldürüyorsun beni be. Trakya ağzında konuşacağım şimdi. Dur azıcık. Ya bu Durmuş Agam var benim. Durmuş Ali Zengin Agam. Ta Paris'te bağlı. Çok acayip adam be ya. Demiş ki şeyi sordum hani Durmuş Ali agalarıma sordum böyle eski agalarıma, büyük agalarıma. Yaş 60-70 olabilir. Gönülleri ruhları genç adamlarım be ya. Dedim be aga. Durmuş Ali Agam benim. İkinci bir balayına var mısın dedim. Ne yazdı beğenirseniz. Ya başım kardeşim. Şu zamandan sonra balayı bize uzak artık. Bağrımızın hırıltısından, kıçımızın zırıltısından kim neylesin bizi be demiş. Öyle değil mi abi? İkinci bir bahar, ikinci baharını yaşamak istemez mi insan? Bazen derler ya ikinci bir bahar gelse. He Aykan Agam? Anladın mı? Geçti, yaşlar geçti. Kuş mu? Ha horoz ha. Sezer. Sen daha dur ikinci bahara var senin daha bekle. Çok güldüm buna Flamenkçe konuşuluyor Belçika'da demiş Sezer. Ya bir akşamdan beri herkes ona gülüyor vallahi. Diyorum ya Sezer yeşil yeşil ne be? Yok mavi. Yani Kemal Sunal'dan daha iyi yürüyor gibime geliyor. Bak. Meğersem adamın bel fıtığı varmış ondan dolayı ondan öyle yürüyormuş. Şimdi mizah bir tarafa geçmiş olsun. Tamam Belçika'da Flemenkçe dili konuşuluyormuş. Peki Sezer'im bilmeyenler için yani ben de bilmiyorum. Flemenkçe ne be dayı? Allah'ım be. Kavun, peynir, karpuz biraz kral efendim biraz da buz. Anladın mı? Reklamlara gideceğim. Tamam teşekkür ederim. Abi ben de seni 60-70 yaptım ya. Ben de görmeden bak seni ön yargılı davranmışım. Durmuş Ali Agacığım pardon. Agam 55 yaşındaymış. Abi tam yaşındasın işte. İkinci bahar. Yürüme dayı kim tutar seni? Durmuş Ali Agam.

Dimotoko'da dinleyenlere şama. Patlat bir çifte tenen aradım mı? Hepsi geliyor bugün. Allah sizi güldürsün efendim. Cenab-ı Allah ömrünüze güzellik versin. İyilik, sağlık versin inşallah. Bereketli olsun ömrünüz. Zitin ağaçları gibi. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin. De böyle. Birazcık gülelim, birazcık sohbet edelim. Biraz para kazanalım, herkes kazansın. Anladın mı? Yuray Karagap.

0: Yaşa Cahit, yaşa Aykan Agam. Aykan Agam gecikmeli de olsa şöyle bir sesli mesaj göndermiş. Bir arada sesli mesajları dinliyorum. Gidemedim balayına aşım ama diyor. Ya bu sene ya seneye gideceğim diyor. Bak biraz gecikmeli de olsa gidecek dayım. Yaşa Aykan Agam. Yaşa Aykan Agam.
1: Cahit çalışsın Cahit.
0: Cahit'ten Fakat Öcü Yusuf Aşşama. İçten ah neden çekiyorsun abi hayırdır demiş Fagan Hacı.
1: Yaşa Cahit.
0: Ah ah yaşa Fagan Hacı. Cahit nerede Fagan Hacı? Feriha Hanım mıydı? Ben de unuttum ya ben Türk Hanım. Feriha Hanım'dı galiba. Seven abim ve Feriha Hanım'a kolay gelsin. Tütün tarlasında çalışanlara. Elektronik sigara sarma makinesi aranıyor Sezer. Elektronik sigara sarma makinesi var mı? Dün oynamaktan saramadım. Şimdi yine oyun havalarına başladın. Bugün yine sigara saramayacağım. Sigarasız kalacaksın demiş. Sigarasız kal. Ben de böyle mouse şu oyun havaları şey yapıyorum çalıyorum ki dinletiyorum ki böyle sigara sarma vakit kalmasın. Hah al bakalım. Messenger'a niye bakmıyorsun? Ama Yasin'im Messenger'da tam şu anda 16-17 mesaj gelmiş. Abo hemen bakıyorum pardon Yasin. Çok pardon. Günaydın aşım kolay gelsin. Seni de şöyle bir piste alalım anladın mı? Nazife ablacığım. Nazife Salihoğlu günaydın ablam. Dinleyici buyur harika ya. Vallahi yetişemiyorum mesajları okumaya. Harikasınız canlar. Milaymoğlu hoş geldin. Oya Hanım bir dakika bakacağım. Reha dayım geldi. Eniştem hoş gelmiş. Enişte mi? Lazım ablacığım günaydınlar. Hasan Çarıkçı günaydın. Kolay gelsin kralım Hasan'ım. Günaydınlar kardeşim. Kusura bakma biraz gecikmeli okuyorum. İyi ki Yasin uyardı valla. Bakıyor niye bu halde bir ülke bu kadar bina diyor. İki çocuk anne. İki çocuk annesi mi? Öyle mi? Kristurin İnar Bergur. Ingvarsson. Ingvarsson adı öyle mi? İzlanda'nın Başbakan 39 yaşında iki tane de çocuk annesiymiş. Hiç göstermiyor valla. Raylay. Portalazo selamlar. Porto Vistonis. Öyle mi Sezer'im? Kolay gelsin bakalım. Hey bak. Şimdi bir şey soracağım. Soruyu cahilliğime verin. Bizde de var biraz cahillik. Oya Hanımcığım buyurun. Bilmediğime soruyorum. Tabii soracağız. Öğreneceğiz tabii canım. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıpmış. İkinci bahar aynı kişiyle mi oluyor yoksa değiştirmek mi lazım? Kişiden kişiye değişir o. Memnunsan devam. Memnun dese ikinci, üçüncü bahar. Gaydırı kopak. Pek fazla bilgim yok ama... İkinci bahar aynı kişiyle oluyor diyor bir dinleyicim sordu. Ay hiç bilemedim agalarıma sormam lazım. Turgüşal agama, Aykan agama, Yusuf agama sormam lazım. Dur bakalım azıcık ne yazacak la onlar bekle azıcık. Adım Arzu Hanım döktürüyorsunuz bu sabah yine. İşler kaldı ev işleri. Ya, bak bulaşıklar duruyor ev süpürülmemiş. Anladın mı? En çok da ev hanımlarına gönderiyorum bu güzel şarkıları. Hadi bakalım. Hanımlar diyormuş yine ev hanımları. Sabahların kraliçeleri, hanımefendileri biz hem oynarız hem de işimizi yaparız Haşim. Sen karışma bize. Hey.

Vay vay, ne kadar güzel asma yapraklarıymış bunlar böyle be. Gerçekten de bahçeni vallahi cennet bahçesi gibi yapmışsın hala. Vallahi tebrik ederim. Kedicikler nerede? Adnan hocamla onları da alınlar. Bak onları. Durmuş alakam. Çok merak ediyorsun bu kedicikleri ben anladın mı? Vay Atıl kaptanım gelmiş. Kalimera. Vay kaptanım. Vay vay vay. Kalimera kaptanım. Kuşadası'ndan Kalimera. Atıl Güver kaptanım. İkinci baharda çiçeğin durumuna göre bağlı tomurcuk açmış mı? Ya da açmamış mı? Kaptanım ikinci baharda ne dersin? Kuşadası'na kucak dolusu selamlar. Saygılar efendim. Hayırlı yolculuklar diliyorum Atıl kaptanım. Kartal gibisin be kaptanım vallahi. Gözlükler yakışmış kaptanıma. Yaşa. Verin bakalım kızanla oradan Kuşadası'na, İzmir'e, Mordoğan'a, Lüleburgaz'a alkışı. Edirne. Hey.

Hiç durma, hiç durma. Ver bir alkış daha Atıl Kaptanıma. Ver, ver, ver, ver, ver. Sezer Atıl Kaptanım Kuşadası'nda. İkinci bahar diyor. Gerekirse üçüncüye de bakacağız.

Sezer bu hanımefendi de gelmiş. Aa, ikili müzakereler yapılır diye bir tane de video da göndermiş. Bu hepsini Mehter Marşı ile karşıladılar bunların. Hayır olsun. Bulgaristan-İtalya ilişkileri ısınsın diye aradım mı? Birer demli çay içebilir miyiz Meloni Hanım? Çay içmez o, İtalyan o. La Sacramento, Momento, Cimento, Uno, Sambrello, Cambrello, Umbrello. Hah, İtalyan o. Meloni Hanım, Balıkesir Çiftetellisi. Sen Meloni Hanım'la niye çay içmek istiyorsun Sezer, onu anlamadım ben. Büyük o senden, döver seni.

Hangi karar abi? Karar durumunuza ve hedeflerinize bağlıdır. İkinci bir şans mevcut sorunları çözüp güçlenmenizi sağlayabilir. Yeni bir eşle başlangıç ise temiz bir sayfa açma fırsatı sunar. Hangisini seçeceğinizi bilmek, hangi konularda yardıma ihtiyacınız olduğunu anlamaya bağlıdır. Kişiye bağlı görüşe göre de değişir. Abi çok şey yapmışsın be, çok teknik açıklamışsın olayı. AI'dan mı yararlandın, ne yaptın? Yani ikinci baharı var mısın yok musun abi? Dümdüz soruyorum vallahi böyle. Ceygun'um hoş geldin, günaydın dayı, nasılsın bakalım? İyice misin, ne var ne yok? O tarafta, bu taraf rüzgarlı, bulutlu, hafif yağmur çiseliyor. Ceykun'um kolay gelsin. Mükemmel bir akşamdı. Tebrik ederim valla, teşekkür ederim. Ooo. Kilian dedi Marka Aykan Duman, hoş geldiniz. Geç olsun güç olmasın dayı, geldik. Hayırlı sabahlar, hayırlı perşembeler demiş Aykan Duman Kilian dedi Marka. Gelin arasız. Canı gönülden teşekkür ederim Aykan'ım, sağ olasın. Coşkun Ceykun Kaya kardeşler ve Aykan Duman fayansçılarımız. Kaliteli ustalar, gerçekten profesyonel ustalar kendileri. Eyvallah Aykan Duman, sağ olasın. Adnan Hoca belli nerede olduğunu, Silivri'de kedicikleri bilmiyoruz nerede. Durmuş Ali Agam söylesin bize demiş Yusuf Faganacı. Durmuş Ali Agam da onları arıyor zaten. Harbi delikanlı gibi ha. Nereye gitti o kediler be ya? Hünerli, marifetli insanlar.

Güzel bir dua da göndermiş. Pardon Orhan Agam. Şöyle demiş: ey Allah'ım, çok verip de azdırma, az verip de kızdırma ya Rabbim. Sen her şeyi iyi bilirsin Allah'ım diye göndermiş. Hayırdır Orhan Agacım? Hayırdır dayı? Aa, bizim o çok güzel bir Orta Asya duamız var ya, onu hatırlattın bana Orhan Agacım. Allah'ım herkese ver, onlardan artan da bana ver. Aa, bizim şöyleydi o çok güzel bir Bektaşi duası. Çok güzel Türkçe, öz ve öz Türkçe Orta Asya duası. Allah'ım önce doğaya, taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşuya, muhtaç olana, kalırsa da bana ver. Bakar mısın ne kadar güzel bir dua ya. Sağ ol Orhan Agacım hatırlattığın için. Aslıcığım günaydın, günaydın. Sen çal orada oynamasını, ben çok güzel balkonda yıkarım, yemek de yapıyorum. Ver coşkuyu demiş Aslı. Yaşa kız Aslı. Bugün ne yemek var? Bugün ne yemek var? Ha, sen bu Orhan'a cevabı mı Yasin? Tamam. O zaman klimaya gerek yok de Orhan'a. Madem esiyor. Orhan dedi ya, söyle Yasin'e çok esiyor diye. Klimaya gerek yok o zaman diyor Yasin. Doğru mu? Sevinç Market hoş geldin. Sen yavaş yavaş geliyor musun Sevinç? Hadi gel bakalım. Özbay'ım teşekkür etmiş. Süpersin abi. Ağzına sağlık. Çok iyi olmuş diye. Ben teşekkür ederim Özbay'ım. Tabii ki biraz sonra tekrar okuyacağız. Tolga günaydınlar. Galip oldu Tolga. Günaydın kardeşim sana da.

Sezer Yusuf abi demiş ki ikinci bahar aynı kişiyle çocuklar evden ayrıldıktan sonra. Altında çizmiş. Sezer kardeşime söyle o ilk önce birinci baharı yaşasın ikinciye bakarsın diye bakar demiş Yusuf agam. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım agam, Kalimera, Dobro Utra, Guten Morgen. Ben geleceğim, haftaya çok işlerim var. Niye sen daha gelmedin mi oğlum? Ve Avin Drive Şaban Bandak efendim, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri çok yakında. Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kiklikoda. Avin Drive. Ceyhun günaydınlar, hayırlı işler kardeşime da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Mikel Marka Kahve, Mini Market ve Tezyak Gaziantep'in odun kömürleri. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçi Portolaz yolu 4. kilometrede hizmetinizde yine. Ceyhun ve Şaban Bandak elin benzin istasyonu ile hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, uygun fiyatlar, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive Şaban Bandak, 2541-078-007, 698-42-74-718, Avin Drive. Tosteki tu Bobo, Bobo seni artık herkes arıyor. Dün Ceyhun giymiş tişörtünü, Tosteki tu Bobo ve Kral FM işbirliğiyle hazırlanmış tişörtlerine harika da yakışmış. Siyah renk güzel. Elinde tişört kaldı mı? Var mı hala tişörtlerin Bobo? Tosteki tu Bobo, Seydan İdris dostumuz, ustamız, aşçımız, o Magiras, o Megalos. Beleketi Bekirli de siparişlerinize göre kuzu çevirme, oğlak ve kokoreçler. Mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye ve geç saatlere kadar hizmetinizde mangal başı lezzetleri var. Anında tazecik. Ekmek ve pidede döner tavuk aradığınız lezzetli mezeler. Mevsim salataları. Her çeşit salata. Orektika yani iştah açıcı mezeler. Anladın mı? Burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de. Insta'da Tosteki tu Bobo yazın. Bir görün. Bir gör azıcık. Allah'ım bir gör azıcık. Eleketi Rodopis Bekirli 2534-031-202 698-75-96-105. Ciğer şiş de geldi. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Maşallah maşallah, hem de bir tane değil 41 kere, 1041 kere, 5041 kere maşallah ailenim. Çok güzeller maşallah. Allah bereketini artırsın kardeşim. Emekçi kardeşim benim, devrimci, sosyalist kardeşim. Antikapitalist. Herzlichen Glückwunsch, vallahi herzlichen. Hay Sezer yap hareketini. Adam Kuşadası dedi, çıtınız çıkmadı. Ben gelen bütün laflara yarın yayında cevap vereceğim. Biriktir sen, biriktir. Oğlum Kuşadası deseydin ya, kuş deyince ne bileyim, kuş yuvadaysa hala ikinci, üçüncü baharda sıkıntı yok diyorsun da. Kuşadası'nın kuşla bağlantısı ne? Kuşlar ikiye ayrılır. Uçan kuşlar, uçamayan kuşlar diye teknik bir açıklama getirseydin be Sezer. Dondurmacı Sezer.

Sen stüdyoya gelemezsin Raif Ahmet. Bu stüdyoya giriş 20 euro, çıkış 50 euro. Ya öyle her elini kolunu sallayan gelemiyor stüdyoya. Özel yerler burası Raif Ahmet. Bir yerde buluşup kahve içeceğiz, merak etme, tamam. Platıya da oturacağız, yerde. Bardaş kuracağız. La la la la la. Yusuf, ay vallahi katılıyorum söylediğine Fakanacı kardeşim benim, aynen. Aile Sultan günaydınlar. Berke Çilingir'im günaydın. Günaydın abim, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Şiki şiki baba. Otobüste açmak lazım. Kemal Sunal'ın o filminde. Bence arada sen aç böyle. Dinleyiciler derlerse titra gudin aftara file. Kapitan Yoş. Polikali mera Berketim. Ayhan Duman, Kiren dedi Marke. Ahmet Sami Ustam, Elektrologos Aftekünüton, oto elektrikçisi. Arabanızın elektriği, cereyan işleri, sadece arabanızın değil, araçlarınızın elektriği, cereyan işleri bizden sorulur. Sürüşüz, keyfi ve rahatlığı da sizden efendim, sorunsuz olarak. Elektrologos Aftekünüton, Ahmet Sami. İkustis Oktöş Oktöndürüyü, benzinci Harlan Bidiz'in yanında. İskeçe, Kavala istikametinde İskeçe'yi çıkarken hemen sağ tarafta efendim. Pazar günleri hariç her gün sabah 8-8.30 akşam 5'e kadar dükkanında size hizmet için, güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Ot Elektrikçisi Ahmet Sami. Yepyeni klima makineleri ile klima temizliği, bakımı ve kontrolleri anında. LED lambaların takımı, ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve elektrik elektronik yedek parçalar. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin İkustis Oktöş Oktönvürü. Terma İkustis Oktöş Oktönvürü. En sonunda. Benzinci Aralın Bidiz'in yanında. Instagram'da sam.elektrikçi olarak. Cep telefonu 693-979-2743. Ahmet Ustam kolay gelsin, Ahmet Sami. Ayhan Duman'ım kolay gelsin.

Efendim yine mesajlarınıza bir bakalım bakalım neler gelmiş. Günün yemeği... şaşırdım Aslı. Günün yemeği çok kısa böyle gelince şaşırdım. Genelde sen böyle bayağı bir yazıyorsun ya. Kolay, bugün fazla uğraştırmayacak Aslı bizi. Günün yemeği peşinde olanlar, bugün ne yiysek diyenler. Çok basit bir ve kolay bir yemek tarifi geldi. Yemek önerisi geldi Aslı kardeşimden. Pizza. Bu. Melina'yı konuştuk ya, İtalyanların her doğru da aklına geldi. La Sacramento momento cimento uno sambrello mambrello un capello. Pizza bugün efendim. Atın fırına, bitti. Uğraşmayalım yani bütün gün böyle yemeklerle falan. Ha, Yusuf abim de göndermiş. Kendisi aşçı. 40 yıldan beri aşçılık yapıyor. Günün yemeği etli bamya. Sulu bamya. Sulu mu etli mi? Et deyince abi tavuk eti mi balık eti mi yoksa dana etinden bamya mı? Balık etiyle bamya mı olur? Cüelaş. Şapçı, yağmurlu İskeçe nasıl? İskeçe sabah yağmurluydu Aykan'ım. Şimdi bulutlu böyle. Serin bir hava var dışarıda. Şapçı yağmurlu, ne tarafa geldiniz o zaman bakayım. Nedim'im hoş geldin. Bu... Nedim kardeşim, ben bu fotoğrafı yayınlarsam yengem beni ikinci balkondan değil üçüncü balkondan aşağı atar. Ne ikinci bahar görürüm ne üçüncü bahar görürüm. Ama çok da güzel olmuş be ya. Onlardan bir tanesini esmer yapsaydın ya bunu. Adım. Nedim, tamam. Rica ediyorum, arkadaşlardan bir tanesini siyah böyle. Saçlı bir saç. Aldın sen mesajı. Sezer göndereceğim fotoğrafı, bak Nedim ne göndermiş bana. AI ile yapmış. Aa bak, hiç kabahatim yok. Hiç kabahatim yok. Arzu Hanım bugün balık pişirecekmiş. Tamam Arzu Hanım. Balık temizleme, ama temiz alıyoruz zaten onları marketten de. Afiyet olsun balıklar. Güzel bir salata yanına, böyle mevsim salatası. Bir de buzlu bir ayran. Kavun, peynir, karpuz, balık. Kaba balık. Arzu, sana da göndereceğim. Dayı yalnız bu fotoğraf baya can yakan. Yok, sen hep sen mi bizi köşeye sıkıştırıp sorguya çekeceksin? Yiyorsa al sen bunu Instagram'da paylaş. Yemiyor kardeşim. Nedim yemiyor. Siyah saçlı. Oğlum ye, sen yakacaksın mı beni Nedim? Vay maazallah, bu teknoloji de çok acayip şeyler yapıyor be vallahi billahi. Ha sen şimdi git kendini anlat bakalım. Efendim, Atıl Kaptanım göndermiş yine Kuşadası'ndan. Çoluk çocuğumuzla yazı yaşayalım, onları hayırlı. Onlara hayırlı Atatürkçü bir gençlik yapalım. Anılarıyla, anılarıyla sonsuz başarımızı yaşarız. Anılarıyla sonsuz başarımızı yaşarız. Oturun oturduğunuz yerde sonra Müge Anlı'ya düşersiniz. Eyvallah Atıl Kaptanım, adamsın, bir tanesin. İskeçe'den çok selamlar Kuşadası'na. Hayırlı yolculuklar tekrar tekrar. Karşı çıkan olursa ben seninle kaçarım. Aylin kardeşim göndermiş. Şarkıların hayvanlara etkisi olduğunu biliyor muydun Haşim abi? Üretiyoruz babim, hayvancılıklar da verimli, bereket versin ama kıymeti bilinmiyor ve hayvanların ne de besicilerin, ne hayvanların ne de besicilerin kıymeti bilinmiyor maalesef kardeşim. Bu şimdi olan bir problem değil. Yıllardan beri böyle. Yani üretici pek kazanmıyor. Daha çok tüccarlar falan kazanıyorlar. Ama sen yine de vazgeçme. Maşallah hayvancıkların çok güzel, bereketli olsun üretimin. Eğer o zaman şarkıların, pardon, şarkıların hayvanlara etkisi varsa radyoyu açıyorsun, dinlesinler beni arada. Bakarsın süt üretiminde bir artış olabilir. Bilmiyordum yani bu şarkıların hayvanlara etkisi olduğunu. Gerçi doğa kendi arasında şarkı yapıyor, üretiyor böyle rüzgarlarla, ağaçların sesleri, bülbüller falan. Doğanın melodisi şarkıları harika zaten. Günaydın Haşim birader. Mehmet hoş geldin, günaydınlar, şeref verdin. Eskiler derler ki kırkından sonra ağzını teneşir taşı paklar derlermiş. Ne kadar da doğru söylemişler. Aa. Birinci bahardan keyif alamayan... Orasını geçiyorum. Mehmet. Birinci baharda keyif alamayanlar. Ne ikinciden, ne üçüncüden, ne de dördüncüden, ne de keyif, ne zevk, ne de mutlu olabilirler bence. Tabii ki her koyun kendi bacağından asılır. Selamlar, sevgiler demiş Mehmet kardeşim. Teşekkür ederim Mehmet. Ama var yani çevremizde öyle şeyler, örnekler Mehmet'im.
Oturur oturduğunuz yerde demiş. Lipon kuşu altın kafese koymuşlar. İkinci balayı demiş. Kim yazacak bunları Sezer'den başka? Sanki o başka türlüydü. Kuşu altın kafese koymuşlar. İkinci baharım demiş. Çal bunu lütfen çal. Tam muhabbetin üstüne çok iyi gider. Lan Sezer oğlum. Lan Sezer. 22 Ağustos alacağın olsun.

Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Bu ne kadar güzel bir kafes demiş. Hiç işinden çıkmayacağım demiş. Lan Sezer, gel şimdi bu kadar mesaja cevap versene. Şimdi yaktın beni Sezer. Seni yere batmayasın, kızanı seni. Başını yemeyesin. Ne şarkılar oğlum bunlar, bülbüller, kargalar. Yaktın beni Sezer, anladın mı? Şimdi hangi birine cevap vereyim de? Çattık belacıkları, mentalici Sezer. Öteyi oğlum bülbüller, balkona çıktım, şakır şakır coşuyor bülbüller.

0: Ne kadar bereketli bir şarkıymış arkadaş. Mesajlar arka arkaya geliyor, ne demek? Yalnız çok meraklısınız bülbüllere. Ah, ah de bu şarkıların gözü kör olsun be. Hep de bu şarkılardan oluyor bunlar. Temmuz'dan ötürü.
1: Hepimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.
0: Ah ah. De bu şarkılan gözü kör olmasın, yere batmayın sıcak gidiye. Radyo Kral'ın Dinleyenler Kulübü'nün bütün güzel dinleyicilerine, sizin gibi güzel insanlar için gelsin Zeki Müren'in bu harika şarkısı.

duygusal bir paylaşım, bir mesaj göndermiş Orhan Tuna Ağam ta Parislerden. Eyvallah Ağam, önce saygılarımla Ağam. Bunu lütfen okuyunuz. Tabii ki okuruz. Tarlada tütün dikeni de, tütün kıranı da, tütün dizeni de çok iyi bilirim. Sene sonu karne zayıf geldi mi rahmetli babam köye yollardı ceza olarak. Çobanlık, çiftçilik yapardık. Kızmazdık, lakin sabahın o sıcağında tarlada çapa yapmak, tütün kırmak, akşam da onları dizmek çok zordu be ağam. Bütün tarlada çalışan emekçi kardeşlerime, büyüklerime Allah'tan kolaylık dilerim. Allah yardımcıları olsun. Bol bol kazansınlar. Bol bol kazanlar, kazansınlar. Nasip etsin inşallah bol kazançlar demiş Orhan Tuna Ağam. Eyvallah ağacım. Seninle birlikte biz de o eski günleri birazcık yad ettik.

0: ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?
1: Bülent Ecevit Kalpaklı dostu. Ben de diyorum bu adam nerelerde? Müzeyyen Senar. O kadar güzel insanlar ki Zeki Müren, Müzeyyen Senar. Böyle güzel insanlar şarkı söylerken bize susmak.

Safiye Aile Hanımefendi Orhan Tuna Agam hatırlattı, teşekkür ederim. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün çok sevdiği bir şarkısı Safiye Aile'den, Vardar Ovası, kazanamadığım rakı parası. Sağ ol Orhan Agam.

Lay lay lay lay lay. İtalya'da gemi bekleyen dinleyicilerim var. Remzi Beyefendi ve Feyma Hanım. Oya Remzi kardeşim teşekkür ederim. Aşım abi dün annemleri memleket yolculuğuna uğurladık. Şu anda İtalya'da gemiyi bekliyorlar ve seni dinliyorlar. Buradan onlara çok selamlar söylüyorum. Yolları açık olsun. Aynen. Remzi ve Feyme bizleri dinliyorlar. Yollarınız açık olsun efendim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yalnız Oya Hanım bir de not düşmüş. Beni niye almadınız giderken diye. Hayırlı yolculuklar Remzi ve Feyme Hanım efendi. Remzi Beyefendi. Ray lay lay. Şu anda yolculuk esnasında olup memlekete gelen dinleyicilerimiz. İyi yolculuklar diliyorum efendim.

Eyvallah Hüseyin Hacı Bedel, gayet güzel bir mesaj göndermişsin. Hamdi merhaba, günaydınlar, kolay gelsin çocuklar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Başın yorgunluğunu tarak.

Hasan Ali Çağlar 69'da İnanı'da caminin karşısında merkez Gökçeler Köyü olmak üzere efendim. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı ve bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli işlemleri de kağıt işlemlerini özellikle hallediyor Serhun Delioğlu kardeşim. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar da hazırlıyorlar.

Düğüm işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edebilirsiniz. Gerekli bilgileri oradan bulabilirsiniz. 698-77-99-377 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası Serhun Delioğlu cenaze hizmetleri.

Yasin yeni değişiklikler falan da getirmişler. Geçenlerde öyle bir haber okumuştum. Yasin göndermiş. Trendyol Süper Lig 2026-2027 fikstür çekimi bugün saat 14'te saat 2'de gerçekleştirecek. Bakalım kim kiminle ilk hafta kimlerle oynuyor? Yeni transferler. Fanatiğe de bir bakalım bakalım neler var neler yok. Derbiler hangi tarihte? Bugün saat 2'de. Fikstür çekimi Trendyol Süper Lig.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Allah Allah. Sezer'im, Durmuş Alagan'dan çok çok selamım var. Haydi balayı otobüsü kalkıyor. Var mı giden? Sezer'e selam Paris'ten demiş. Sezer. La la la la la. Ne güzel yarası. Sonra beni evden kovsunlar değil mi? Vistolida altın değerinde bir sıvı. Zeytinyağı doğanın en saf hali. Sofraların vazgeçilmesi. Vistolida zeytinyağları. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları Yalın'daki fabrikasında ve Almanya'da. Vistolida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalın'da. Elle Trevio Vistolida Olive Oil. İletişim bilgilerini internet adresi www.vistolida.de'den tabii ki bulabilirsiniz.

Online shopta Vistoni'de Olive Oil yazıyorsunuz. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ürünlerini tabii ki Vistoni'de Olive Oil bitişik halde yazdığınız zaman Vistoni'de'nin bütün ürünleri hemen bilgisayarınızda ya da cep telefonunda efendim. Harika kokusu, mükemmel lezzeti, mükemmel rengiyle Vistoni'de efsane olma yolunda. Zaten efsane onlar. Efsanesin Vistoni'de. La la la la la la la la la la la la la. Uçakla nereye gideceksin Sezer? La la la la la la la la la. Ha, otobüsle o yol çekilmez diyor Durmuş Alaka. Uçakla gelsek diyor. Oğlum balayına gideceksin ya, uçakla nereye gideceksin? O kadar uzak yere mi gideceksin? 22 Ağustos'ta düğün Bulgaristan'da. Oradan balayına nereye gidiyorsun? Hiç bunları söylemedin. Sade'de gel bakayım Sezer'im. He? Hiç o konulara yarın.

Sezer Bey'e karıştırdın yine aklımı. Koktrop falan tişörtlerle falan böyle muhabbeti geçiştiriyorsun. Yarın çok soru hazırladım sana, göreceksin sen bal böceği. Hey, korkmayın bu kadar eşlerinizden be ya. Hayır be, korkar mıyız hiç? Delikanlı adam.

Şeyden göndereceğim fotoğrafı ama kimseciklere göstermeyeceğim. Başımı yakacaklar benim bu. Nedim Nedim var ya bu Nedim. Bilgisayar canavarı bu. Çok edepsiz kızan. Anacım anacım anacım anacım adım bakım anacım. Yollayacağım fotoğrafı ama kimseye göstermeyeceğim. Yipro'nun iştahsı İsa Ahmet Ustam. Günaydınlar ustacım. Yakabulman Duran'ın tam karşısında Panagiç Aldari 94'te İskeçemiz'de Xanti'de. İpro'nun iştahsı sabahın en güzel lezzet durağı şimdi. Pazar günleri de açık, pazar günleri de hizmetinizde. Denize giderken geçiyorsunuz poğaçalarınızı, böreklerinizi, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekleri var. Harika. Artı soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler. Pazar günleri açık. Kiryaki Anik'ta. Sunday Working. İpro'nun iştahsı. La oğlum Ahmet Usta dört dilde tanıtıyorum seni. Daha ne yapayım la? Haçabe daha ne yapayım da? Bobo'yu da dört dilde tanıtacağım. Günlük ve doğal kaliteli lezzetleri ve temiz malzemeleri ve uygun fiyatları ile İpro'nun iştahsı. Her zaman hizmetinizde İpro'nun iştahsı'nın ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Panagiç Aldari 94 İskeçemiz'de 2541-30-50-53 sabit telefonu, cep telefonu 693-63-65-628. Instagram ve Facebook'ta

Yarın yapacağız röportaj. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Gazeteci olan benim ya. Nasıl gazetecilikse. Oğlum Sezer, marjinal bir adamsın vallahi be. Cenab-ı Allah işlerini raz getirsin. Marjinal, efsane. Sezer'e Ankaralı Namık'tan arabada 5 evde 15 şarkısını armağan ediyorum. Sezer bırak ikinci baharı, üçüncü baharı, Kevgir'den geçirirler adamı. Süzerler, süzük süzük gezersin kardeşim demiş. Atıl kaptanım ta Kuşadası'ndan. Ya, ne de çok sevenlerim var Sezer'im. Bizim kızan. Efsane oldun oğlum. Ankaralı Namık'tan mı yoksa Kartel'den mi dinleyelim Atıl kaptanım? Evde 5, arabada 15. Denk durun bra. Denk durun.

Yepyeni bir sponsorumuz var. Çok beyefendi, hanımefendi insanlar, kişilikler. Tanışıyorum yıllardan beri kendileriyle. Gıdap Fandazopoli. Gıdap Fandazopoli. Gıdap Fandazopoli. Efendim, Gıdap Fandazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandazopoli. Özbay'ım hayırlısı olsun. Açtılar kıdaplarını. İletişim kurabilirsiniz. Vereceğim iletişim bilgilerini. Sorular sorabilirsiniz. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için çok çok çok önemli bir yer. Çok da kolay bir yerde. Arabacıköy'den Bekirli'ye giderken yolun üzerinde KEP var. Hemen yanında büyük bir bina. Biliyorsunuz zaten. Ceykulu arkadaşlar kimdi? Nereden de onlar, hani alüminyumcular vardı. Bir isimlerini yazsana bana bakayım kardeş. Bir iki sualim olacak da. Arabacıköy deyince oraya gitti aklım şimdi. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandazopoli, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıdap Fandazopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, yani öğretmenleriyle robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuru ile işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Neler var neler Gıdap Fandazopoli'de. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandazopoli. ESPA programı olan aileler için bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını veriyorum. Ön kayıtlar başladı. 694-5750-777, 693-2896-372. Facebook ve Instagram'da Gıdap, yani Kıdap, KDAP Fandazopoli. Öyle yazıyorsunuz, hemen çıkarıyorlar orada bütün iletişim bilgileri, bütün bilgileri. Ayrıca öğretmenleriyle birlikte yeni öğretmenler de arıyorlar. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor Gıdap Fandazopoli. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar. Gıdap Fandazopoli, çocuklarınız bir adım önde efendim. Yeti tabediyamas aksiyosun. Gıdap Fandazopoli. Think different. Farklı düşünün. Çok çok teşekkürler. Tekrar tekrar hayırlı olsun. Hem işletmecilere, hem ailelere, hem çocuklara. Gıdap Fandazopoli.

lay lay lay. Yaşa be güvenim vallahi böyle. Yani özene bözene yapmışsın kahveyi be güven. Yani fincan da güzel tablası da radyoda dinliyorlar böyle. Afiyet olsun güven kardeşim. Kimler var yanında bilmiyorum. Selamlar saygılar. Radyo Kral'dan. Efsanesiniz, kralsınız. Ayağıma göre, kafacıma göre çal. Dayıcım benim, bana dayı hoş geldin. Buyur dayıma. Ne çalayım, ne vereyim dayıma? Aha! Aa, bari de değil, Ancona'daymış gemi Mesut Kaptan'ım. Ancona. Hangi gemiyle dönüyorlar sor bakalım demiş. Mesut Kaptan'ım soruyor. Şey olarak mı, geminin ismini mi? Gorgona, Kız Denizi. Aman, deniz kızı. Oya Hanımcığım yaz bakayım, Oya kardeşim geminin ismini.

mu? Hava durur mu? Pala dayım istemiş. İyi, yakışır dayıma. Süper Fast hangiyle? 3 mü, 4 mü, 11 ile mi? Oh, enseme enseme. Oh. Göbecime göbecime. Oh. Pala dayı. Anek. Anek bir şey ismi. Anek. Ha, Mesut'un şeyi değil bu. Bu Hüseyin Kaptan'ın giymisi bu. Oh. Eyvah eyvah. Ah, ah, ah, ah. Şaşkın, şaşkın. Çok şaşkın. Allah'tan başka ilah, gözlerinden başka silah tanımam, o kadar. Oy, herkes fotoğrafı istiyor, gönderemem. O fotoğraf başkalarının eline geçerse yandık. Vur gitsin dayı demiş. Mala, ne? Bala dayı ne yazdım ben? Dondurmacı dayı. Aşağıdan aşağıdan. Oh. Usullacık. Yavaş.

Arabayı durdurdum, göbek attım senin yüzünden diyor paladayım. At be dayıcım, at. 3 günlük dünya. At. Geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş. Baş üstünde akıl bırakmadı bıra. Bırak yere batmayı.

Ah Paladayıcım, bir de onu çaldık mı tam merkeze gideriz. Götürürler bizi merkeze. Balıkesir, Bandırma. Ama bakalım canlar.

Ne vereyim Aykan Agam'a? Ya böyle soğanlı muvanlı olsun bakayım adı mı? 5-6 köfte, bir ayran, bir de soğan yanına domat ile beraber. Hey, kavun, peynir, karpuz, soğan, köfte. Biraz Kral Efendim, biraz memleket, biraz muhabbet.

Atıl kaptanım valla. Sen de acayipsin ha. Yürü be kaptanım, değiştir vitesi, değiştir vitesi. At takitayı altıya. Gemide Şener Şen jilet satıyormuş, zabıta basmış ona göre.

aç sesi aç diyor Durmuş Alakam. Aç sesi. İş yerinde sıkıntı olmasın abi. Demesinden ne oluyor bu susak ağızlı böyle baya. Vay vay vay aç sesi aç. Ne oldu oldu ses çıkarma ne oldu aç. Arkadaşlar.

Fagaracı Yusuf'tan Şükriye Aşime Şaba. Fagaracı Yusuf'tan oynayanlara Şaba. Burada Serimden Erkan Akam'dan Fransa'dakilere Sezer'e Şaba. Köftecilerin krallarına Şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine Şaba. Yine. Aç siz. Açın.

Arkadaş Yusuf, sen bugünlerde paraları bayağı bir dağıtıyorsun böyle. 150 euro da benden artıran yok mu şaba parası diye. Geleceğim bir gün toplayacağız o paraları ama. Sonra demeyesen, aga ne bu be, nereden çıktı bu borçlar diye böyle. Timologya'da keseceğiz, fipya mipya, oho. 150 çıkacak 180 eurolara. Ha bakalım. Haşim hoş geldin. Vay sen yoktun, çok boşluk oldu. Sen bizi çok neşelendiriyorsun. Harikasın Haşim'cim, kolay gelsin. Bugün mü başladın? Aa, üstüme iyilik sağlık. Aa, Mine Hanımcığım pazartesinden beri car car car bağırıyorum ya burada. Çanakkale merhabalar, Ahmet Baba'ya da selamlar diyorum. Pazartesinden beri hatta bir dinleyicim sordu Mine Hanım nerelerde diye. Şaşırdım şimdi. Tevme gününden beri bordayım. Bordayım. Selamlar saygılar Çanakkale'ye, Uzunköprü'ye, Edirne'ye, Lapseki, Karpuzlu Köyü'ne, Balıkesir'in Tahta Kuşlar Köyü'ne ayrıyetten özel selamlarımı gönderiyorum. Sizler iyice misiniz Mine Hanım, Ahmet Baba, Altan, herkes iyi mi? Çanakkale iyi mi? Havalar nasıl? Hadi bakalım be, gelmeyeceğiniz mi memlekete?

Yaşa be. Yaşa be kalın be. Bakın acaba Yusuf'un benim. Master Travel efendim. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel. Panagi Çaldari 19'da Gümrücüyor Sokağı'nda. Sınırları aşın. Dünyayı Master Travel ile gezin. Keşfedin. Hayatın tadını çıkartın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik ayrı paketler, bal ayı paketleri. Bunlar yarın konuşulacak Sezer Bey. Bal ayı. Bal mı, sirke ayı mı, limon mu? Bunlar hepsi yarın tek tek tek konuşulacak. Soracağım ben sana yarın. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından gitmek istediğiniz yerlere de transferlerinizi gerçekleştiriyor. Master Travel, Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yine Master Travel'de. Hizmet için orada arkadaşlar, anlayacağınız. Anladın mı? Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. 2541, sabit telefon bu. 2541-30-52-72 6-94-326-95-36. Facebook ve Insta'da, sosyal medyada Master Travel olarak hemen bulabilirsiniz ki takip edin. İnternet sayfası da mastertravel.gr. Bütün yaz boyunca indirimli kampanyalardan, balayı kampanyalarından, İndirimli uçak biletlerini Master Travel'e anında bulabilirsiniz. Yapmanız, iletişime geçmeniz onlarla. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel, Gümrücüne Sokağı 19 numaradan. Kolay gelsin. Vay Yusuf, korumalarınla geziyorsun. İsimleri ne onların? Atıl Kurt. İki tane köpekle geziyorsun. Güzel köpek gelmiş ha. Dur kız, yanlış yere yazdım. Bir sürü mesaj var. Arada karıştırıyorum. Başka mesajları başka yere yazıyorum. Ne çabuk okudun.

Recep dayım sormuş komşum. Haşim merhaba, iyi misin? İyiyiz çok şükür Recep dayıcığım. Sen nasılsın? Türkünüz hazır geliyor. Atıl kaptanıma da göndereceğim. Tek tabanca kolay gelsin. Portal House'da çalışmalara devam ediyorsun anladığım kadarıyla. Ateş ile barut isimleri. Oo, satayım sana. Ah, klasik Trakya aklı işte. Hemen satacak, hemen ticaret. Hemen ticaret Yusuf'ta. Satayım sana. Kaç para bu ya? 7,5 var. Bırak. Bırak. Aha. Aga şu sıcak havada Mahmut Tuncer'den Kar Gördüm şarkısını çal da. Hazırlayın arkadaşlar. Ekip hazırlayın bakalım. Atıl abimizin, Atıl Kaptan'ın şarkısını Mahmut Tuncer'den Kar Gördüm Kaydım Zitin Yağına Basmaz Olaydım şarkısını istemiş.

0: This is Mahmut Tuncer Remix.
1: This is Mahmut Tuncer. Very nice, of course. Of course. Atıl kaptanım, aç sen pulmanda otobüste. Müziğin sesini. Oynasın millet sıcakta. Klima açık mı, klima otobüste?

0: kay. Evet, şimdi elleri görelim. Kucağınıza, kucağınıza, kucağınıza, kucağınıza, kucağınıza, kucağınıza. Haydi canım.
1: Ha karnıma gene, ha koparayım o beli. Ha bakalım. This is Mahmut Tuncer. Hey, hey. Bugün iş yapıyor Aykan Aga. Sol kulağı bir yanıyor Aykan Aga.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima onda. Telefon 2532 111 064.
7: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
8: İç ve dış cephe boyaları,
7: antibakteriyel boyalar,
8: astarlar,
7: macunlar,
8: ahşap koruyucu ve vernikler,
7: şantiye boyaları,
8: sanayi boyaları,
7: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
8: akrilik boyalar,
7: söve boyaları,
8: yağlı boya,
7: metal boya,
8: fosforlu boya,
7: dekorasyon boyaları
8: ve boya malzemeleri.
7: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
8: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
7: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
8: Garantili, güvenilir.
7: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
8: Cep telefonu 693-673-84-90.
9: Sobacı Binbaşı Emin sizleri sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
10: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
9: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
10: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541 021 831. Santi.
11: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
12: Kotapliktiko.
11: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
12: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
11: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
12: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
11: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
17: Derken çok güzel bir klip hazırlamış bana. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bugün... Kız vallahi almamışık yanımıza bir şey yeme. Ben de sağa sola bakıyorum. Sabah 6.30'dan beri saat 1 olmuş, öğle yemeğiydi biz. Karnım acıktı, sağa sola bakıyorum ben de. Bir şey almamışım bugün yanımıza. Ay Allah. Ayhan'a unutturmuşum be ya. Orada alayım iki köfte bali. Birazcık da suvan muvan yanıma. Azıcık cacık macık. Perigon züccacecimiz Seden ve Perihan. Tiraz 3'te İskeçemizde. İskeçemizde züccace denilince akla tabii ki Perigon züccaciyelik gelir. Mutfak ve banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonunda çok çeşitler ürünleri bulabilirsiniz. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern ister klasik züccaciye eşyaları Perigon'da dayanıklı ürünleri bulabilirsiniz. Kendine özgü, farklı

Instagram.com. Seden ve Perihan Tiraz 3'te. Lay lay lay. Ayrıca tekrar Kıdap Fantazopoli'ye çok teşekkür ediyorum işbirliği için. Yunanca olarak da tanıtacağız yarın önümüzdeki günlerde. Dosteki de Bobo. Bobo hazırlıkları devam ediyor. Açlı dükkanına 11.30'da gitti. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar, daha geç saatlere kadar. Şimdi çeyrek finaller var, yarı finaller var. Geç saate kadar maçları da izleyebiliyorsunuz. Maçları izlerken arkadaşlarınızla, parayanızla, eşinizle, dostunuzla, ekiple birlikte mangalbaşı lezzetleri bir deneyin derim. Ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, burgerler, sandviçler, çok çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle. Artı orektika leme, işte açıcı mezeleriyle birlikte. Tosteki Tubobo, Seydan İdris, Bereketi Bekirli. Yemeğinizi yediniz, maç izliyorsunuz. Bıra Seydan, yok mu soğuk bir şeyler diyorsunuz? Olmaz mı? Soğuk karpuz ve soğuk kavunda menüde var. Yarım karpuz 10 euro, bütün karpuz 5 euro. Açık işin içinden bakın. Tosteki Tubobo'da evet soğuk karpuz ve kavunda bulabilirsiniz. Adres Peleketi Rodopis Bekirli'de, Instagram'da Tosteki Tubobo. Telefon numaralarını da hemen veriyorum. 2534-031-202 698-75-96-105. Eyvallah kaptanım. Durmuş alakam balayına, kaymaya mı gidecekmiş Alplere, Alp dağlarına? Otobüs de yakın ona oradan. Hayır be, o sana diyor nereye gidecek diyor Sezer diyor. O senin için sordu. Ben de dedim ki Durmuş alakama, yarın canlı yayına çıkacak Sezer, kapanışı yapacağız. O zaman yağdıracağım, soracağım ben ona dedim. O da sor sakın dedi nereye gidecekmiş diye dedi. Hazırlıklı ol. Village Market Selo'ya DM meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler'de, Village Market Selo'ya. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selo'da. Çok çeşit tatlılar, günlük üretim taze malzemelerle hazırlanmış. Her gün tazecik tatlılar, karpuzlar, kavunlar. Sürpriz kampanyalar. Ne oldu? Ha, dur bakayım o zaman bunu. Aa, buraya. Niye onlar öyle hemen arda arda girmiyorsunuz gençler? Tamam, anlaşıldı. İş başa kaldı yine. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişlerle kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seleroxanti'de, Village Market'te. Ayrıca Village Market Selo'da rent-a-car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla araba kiralayabilirsiniz. Kayhanım kolay gelsin. Village Market Selo'da.

Sezer. Durmuş Alagam diyor. Sezer ben seni Paris'e bekliyorum. Balayına kardeşim ben senin için yazdım. Buyur gel Paris'e. Senin için yazıyor. Lan oğlum Sezer bizi çağırmıyorlar Paris'e. Sezer.

Warrior Plus Barış kardeşim, Sterk Plus işbirliğiyle 17-18 senelik mutlak tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleri yeni yerinde Karahasenet Marketi'nin yanında Koyunköy Kimerya'da. Warrior Plus, Warrior Plus ve Warrior Plus diyoruz. Ayrıca Sterk Plus Yunanistan genel bayisi, ana bayisi. Warrior Plus yeni yerinde Koyunköy'de siz değerli müşterilerini ağırlamaktan memnun olur. Perakende satışlarıyla birlikte temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda Warrior Plus Koyunköy'de bulabilirsiniz. Instagram'da da Warrior Plus Cash and Carry. Yeni Koşanti Proşopos Ellada General Representative of Greece. Welcome to Greece. E-mail sterkellas@gmail.com. Dosya ponoleme. Alanya, Stuttgart bugün sessiz. Recep Usta, τι έγινε, δεν μιλάς, δεν μας γράφεις. Γράψε μας κάτι. Τι σε κάναμε και δεν μας αγαπάς. Για πες. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler, çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da Barış kardeşimle birlikte Warrior Plus'ta. Akus Sezer. Akus.

Sertan, Hasan Sertan kardeşim benim. Hoş geldiniz Hasan Sertan, Deli İbrahim. Nasılsınız bakalım gençler? Yaşa aşma abi, Nesto'ya kahve içmeye gidiyoruz. Şeye gidin. Paradisos köyüne gidin. Takriyata Nera, git. Aşım abi gönderdi de Kral Efendi'den geldik de. Git orada mekanı gör. Soğuk sular akıyor. Hasan Sertan. Hasan kardeşim orada git. Paradisos köyü. Tokşotöz'e çıkınca askeriyeden sonra 200 metre ileride. Git, pişman olmayacaksın. Al yanına eşini, kız arkadaşını, arkadaşlarını falan, git. Hasan Sertan. Paradisos. Ercüment abi kolay gelsin. Yasin Arnavut, hayırlı günler Ayşem abi. Deli İbrahim'den Şaba diyor, bugün düğünü var Ketenlik'te. Hoppa, kimin düğünü var? Yasin Arnavut. Yapes. Düğün var da bizi çağırmıyorsunuz bu düğüne?

Ay. Ha şimdi oldu Yasin'im, tamam. Hasan Deli İbrahim arkadaşımın Nesto'ya kahve içmeye giden düğüne davet ediyor. Ben de diyorum Nesto'ya gitmeyin, şeye gidin. Paradisus köyüne gidin. Bak git gör, mekanı gör ya. Sal bacaklarını, çıkar ayakkabıları, pabuçları, çorapları, sal bacaklarını suya. Şıpır şıpır şıpır şıpır böyle. Oh serin serin. Yanına bir de kahve. Of. Bir de kırmızı ya da beyaz, soğuk soğuk böyle. Of. Yapamam palikarya Yasin. Hasan Deli İbrahim. Nasıl oluyor bu be? Bu akşam düğün var, kahve içmeye gidiyor. Orada fotoğraf bir şey mi çekecek? Düğün fotoğrafları mı çekilecekler? Anlamadı ya Aşim bunu. Aşim bunu anlamadı Yasin Arnavut.

Ne deme ya bu? Durmuş Ali Agam Sezer kardeşim benim. Eyvallah, varmış kadar oldum, teşekkür ederim demiş Durmuş Ali Zengin Agam'a Sezer. Birer porsiyon kızartılmış sülük yeriz artık karşılıklı. Hoppala. Yok, kurbağa ye Sezer.

Bak kardeşim, şu hikayeyi baştan şöyle anlatsana be ya. Fotoğraf çekimi olacak, konvoy halinde gidiyoruz. Orada arabaları park edilecek yer var mı? Soruyor damat Hasan Şaban. Hem de nasıl park yeri var biliyor musun? Git bak, pişman olmayacaksın. Hasan'ı bul orada. Gel kardeşim de, benim düğünüm vardı, fotoğraf çekileceğim mekanında de. Hem reklam olsun. Sular şıldır şıldır akıyor. Serinlik var. Cennetten bir köşe. Pişman olmayacaksın. Olursan düğününe geleceğim hadi. Arabadan indirin, açın radyolarının sesini de böyle. İstediğiniz şarkılar varsa gelin damada şaba. Evleniyorsun ha. Ah canım dedim. Hayırlı olsun canım. Tabii bakmayın sen bize. Git bana hadi söze git.

Armandalı istiyormuş Damat Bey. Tamam, siz durunca söyleyin. Armandalı arabayı sürerken haydarken oynamayacak herhalde Yasin. Durunca söyle, hemen geliyor Armandalı. Abi biz hazırız de. İsimleri de yaz orada, buradan böyle Kral FM'den düğününüzde kutlayalım, çalalım Armandalı'nı da. Oo, Armandalı. Güvey bu işi biliyor. Balayla nereye gideceğim acaba? Tabii ki Paradisos'ta kahve var. Çok güzel bir mekanı var. Orası kafeterya Hasan'ım. Gidin. Selamımı söyleyin Hasan'a da. Lay lay lay lay lay lay lay. Hemen böyle çıkınca talk show desi hemen sağda göreceksiniz. Tabela var. Pinakide de yazıyor. Paradisos. Kafetanera. Bam yapıyor zaten. Cennette.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
6: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
6: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541-032-972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
12: Gençler kendinize gelin, şarkının yarısından giriliyor mu öyle? Recep Dayım'ın, komşum Recep Dayım'ın istediği türkü var. Gerçi o türküyü hepimiz çok seviyoruz ya.
13: Kalk gidelim Varna'ya, Varna'ya, oturalım yan yana.
12: Oğlum gelsin. Hasan bırak Yasin'i diyor. Yasin şarkı çal diyor. Hangi birinize inanacağım oğlum ben şimdi? Allah'ım yarabbim. Fotoğraf gönder lan. Hadi bakayım gönder, ineceğim o zaman. Can Türk hoş geldin, şeref verdin. Aşma abi iyi günler, iyi yayınlar. Kral FM ailesine selamlar demiş Can Türk Hikmet. Teşekkür ederim. Can Türk, balık var mı kardeşim? Oynuyor mu balık? Gerçi bu sıcakta balık biraz zor olur da. Oynuyor mu balık? Var mı yani balık? Can Türk diyormuş git denize tutma abi. Nihat abi bu ne? Şimdi ekranda değiştirdim. X5 değiştirdim. Dur bakayım. Bundan ekranları avtomata değişiyor mu böyle baya? Bilgisayar ekranı gibi bunlar Nihat abi. Çeşme'ye selamlar. Güzel bir tatil diliyorum tekrar. Arabada zehir gibi valla. 10 yıldız 10 yıldız Nihat abim benim. İzmir Çeşme saygılar selamlar. Bagaracı Yusuf nasıldı bugün program bakalım, bir değerlendirsen şöyle. Ben de bu arada sponsorlarımı tanıtayım. Patos Coffee, Tuni kardeşim. Tunicim, Kostadını beni 41'de orada kahvesi. Dinos'un hemen arkasında Instagram ve Facebook'ta Patos Coffee olarak da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İl kahvesinin kokusuyla, huzur lezzetiyle keyif alın. Gümülcine'nin, Kalfa Pastanesi'nin, Kalfa Lokum'un harika, lezzetli, çok tazecik lokum, kavala, kurabiyelerini ve çok çeşitlerini de bulabilirsiniz. Kalfa Pastanesi'ne selamlar, saygılar Özkan abime. Adam bir tane. Anladın mı? Efendim İskeçimizin bu çok şeker ve güzel mekanı gölgeliğinde huzurlu bir alanda kahvenizi yudumlarken, Kalfa Pastanesi'nin ürünlerinin lezzetli bir şekilde tüketirken, yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyor Patos Coffee. Benden söylemesi. Dinos'un arkasında Kostandinos Beni, oranın adresi. Sami Usta Mot Elektrikçisi, klimalarınızı kontrol edin. Cuma'dan sonra, yarından sonra, cumartesi, pazar bize de çok sıcaklar geliyor. Araçlarınız içinde yanmayasınız. Klima, yepyeni iki tane klima makinesi aldı Ahmet Sami Usta. Mekan nerede? Hemen söylüyorum dükkanın nerede olduğunu. Termayı kuştu soktuğu soktuğum veriyor. Terma. İskeçeyi çıkarken sonda. Benzinci Arlan Bediz'in hemen yanında mango yedek parçası satıyor bir dükkan. Onun karşısında belirleyici böyle adresleri söylüyorum ki bulmanız kolay olsun. Yani tabii ki klasik olarak internetten de yararlanabilirsiniz. Ahmet Usta'mı bulmak için Elektrologos Haftaki Nitor'un Ahmet Usta'm. Elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları, batarya bakımı, aracınızın bütün elektrik ve cereyan işleri, klima sıvılarının kontrolü, klima temizliği, elektrik elektronik yedek parçaların hepsi. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlarla ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, 693-979-2743. Hayırlı işler ustam. Ve Güneş Gold, düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyayla yaza damga vuruyor. Güneş Gold Kuyumculuk, kuyumcumuz İskeçe'de, Platı'ya çok yakın. Yaz sloganı şöyle Güneş Gold'un, yanınızda ve yarınınızda Güneş Gold. Nihal Karoli 22 adı artık biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman bir de selamımızı söyleyin. Zerafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve de kazancın şehrimiz İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Bak insanlık ölmemiş, bir baba paket getirdim. Adam soğuk bir şey ister misin gülüm dedi. İngiltere'de sana nasıl yazdı bunu ya da nasıl söyledi İngilizcesini söyle bakayım. Soğuk bir şey ister misin gülüm. Özellikle gülümü İngilizce olarak nasıl söyledi? Yoksa çalışan Türk müydü oğlum? Dedim sendense Alen Aga bir kolacık verdi buz gibi. Alen Aga, Alen ismi. He. Berbat sıcak burada, buralar bugün. Ömer de yazdı onu bu sabah. Gerçekten bu sene Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda falan, Belçika o taraflar, İtalya müthiş sıcaklar. Bize hala o kadar çok etkileyici, çok büyük sıcaklar gelmedi. Yani çok aşırı sıcak olmadık da. Ama birkaç gün caz yaptı. Ama bu sene Mayıs'tan beri değil mi? Haziran'dan beri sezer gerçekten acayip sıcaklar var Batı Avrupa'da. İnsanlık ölmemiş dedi Sezer ve kolayı içtin mi? Doğru söyle lan. Kola mı yoksa başka bir şey mi aldın? Atıl Kaptanım teşekkür ederim. Kuşadası'na çok çok selamlar. Hayırlı yolculuklar Atıl Güver Kaptanım. Lay lay Berket Çilingir teşekkürler. Sadriye Hanım çok teşekkür ederim. Mehmet kardeşim eyvallah. Biladerim benim. Sağ olasın. Meşaz da güzeldi bugün. Eskiler derlerdi ki 40'ından sonra ağzını teneşir taşı paklar derlerdi. Ne kadar da doğru söylemişler. Eyvallah Mehmet'im. Aylin'im teşekkürler. Esad'ım sabah paylaşımı için çok çok dankeşön. Ahmet Hasan kolay gelsin. Yasemin Çoban Hanım iyi tatiller diliyorum. Çolak Ahmet. Gülşah Remzan Efendi Kalamata. Semra Hanım merhabalar. Cafer iyi günler. Nedim'im. Lay lay lay lay lay. Geliş Mehmet Hanımefendi iyi günler diliyorum. Ali Bey, İrfat, Ayberk Şerifoğlu. Güvenim tut tut tut kaçmasın köpek.

Pek tabanca dayıoğlu. Hangisini derken ne bileyim oğlum, sen seç işte. Hangisini sana hediye edeyim? Ne bileyim oğlum, sen ne diyorsun? Senin fikrin de önemli.

Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhun. Ceyhan. Aa. Ceyhan kızacak bana. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. Ceyhan kardeşim, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri. Çok yakında Mikel marka kahvesi de yine Avin Drive'da. Dimokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikliko'da hemen döndüğünüz zaman görüyorsunuz zaten, yepyeni bir mekan. Avin Drive ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaus yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde Avin Drive ve Elin. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak.

Bugün ben de yanıma bir şey almamışım Arzu Hanım, acıktım valla, güzel olmuş. Fairband pastası yolluyorum. Oh, çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık. Bugün çok güldük, Allah razı olsun hepinizden. Rabbim yüzünüzü hep güldürsün diyor Arzu Hanım. Mannheim, Küçük İstanbul, Almanya'dan. Yarın görüşmek ümidiyle, Allah'a emanetsiniz. Teşekkürler. Sağ olun Arzu Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum ekibimin adına. Programımıza çok güzel katkılar yapıyorsunuz. Kek güzelmiş. Geçerken bırakılırım.

0: buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir.
1: Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı de?
2: Gülşah Hanım hoş geldiniz. Kalamata'dan Gülşah Remzi Hanımefendi. Selamlar olsun Yasemin'e, Semra'ya kucak dolusu selamlarımı iletiyorum demiş Gülşah Hanım. Bizim aracımızla teşekkürler. Sağ olun Kalamata'ya da selamlar saygılar efendim. Sebastian. Söyle bakalım o yandaki arkadaşlara, ayran içmemiz gereken konular vardı. Aşım abim söyledi de onlar anlayacaklar. Takdire şayansınız vallahi, yemin ederim. Kıymetli dinleyicilerim, saadetiniz bol olsun. Teşekkür ederim, yine harika bir program sizlerle birlikte oldu. Dünyanın dört bir yanından bağlantılarla Kuşadası, İzmir, Ankara, Edirne, Çanakkale, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayın, radyo dinleyicisiyle güzeldir. Yoksa biz burada car car ötmüşük be. Saydolu Günay kardeşime hayırlı işler diliyorum. Drostik markasının bütün ürünleri var. Plakaki fayans kolasıyla birlikte Sigma fayans kesme makinelerinin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsini Saydolu Günay'da bulabilirsiniz. Güvenli işiniz, dayanıklılıkta her projeniz için Saydolu Günay. İşleriniz Saydolu'nun malzemeleriyle fark yaratacaktır. Ben de hikayelerinde paylaşıyorum bazen Saydolu Günay'ı. 15 kilogramlık ekolojik boyalarda sadece 35 euro Saydolu Günay'da. Panagiç Aldar 124 İskeçemiz'de. 2541-071-086-690-711-8546 Saydolu Günay.

Zaten hep böyle son dakikalarda yetişiyorsun Deli Kadir kardeşim benim. Tamam Deli Kadir, sana bir şarkı göndereceğim şimdi. Boş otobüste ayakta gideceksin Bağdaş. Aklına estikçe yazıyorsun yani. Programın sonuna geldik kardeşim. Marjinal, çok marjinal insan. Çok acayip marjinal insan. Alev Hanım hoş geldiniz. Birazcık geç kaldınız ama ucu ucuna yetiştiniz yani. Günaydınlar, günaydınlar demiş. Alev Bolla Hanımefendi teşekkür ederim. İyi tatiller. Nasıl geçiyor tatil? İyi mi, güzel mi?

5, 2, 6. Ha bakayım. Kurda Sanayi Karagam, çok teşekkürler. Fagaracı Yusuf sağ olasın. Arzon teşekkürler. Nihat Özbek, Mesut Kaptan'ın Mina Hanım Çanakkale, Paladayı, Güven, Muhammed, Hakan Kırköy, Milayim Oğlu Ali, Londra Ömer kardeşim Nedim, çok teşekkürler. Mehmet Osman, Ayhan Duman, Çilingir Berket, Recep Usta, Stuttgart, Reha Dayı, Yasin, Esat, Sederim ve Ali Kurdasanlı Ali Bey, Bayramova, Survivor.

Ay, tabii ki her zaman olduğu gibi alkışın en büyüğü dinleyicime. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ve ikinci olarak alkışları tabii ki sponsorlarıma gönderiyorum. Bizimle çalıştıkları için teşekkürler. Unutmayın, her zaman söylüyoruz, sloganımız böyle. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım. Marjinalsiniz, marjinal. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.